rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın.

başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor.

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zühre. Sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni?

0: geliyordu.
1: Nezi oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Nezi oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini.

kimsesizlerin kimsesi. Güzel Allah'ım, şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler, Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Hükümet sözcüsü Haydar El-Abudi, başbakan gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek dedi. El-Abudi, başbakan New York'ta genel kuruluna hitap edecek. Ayrıca Trump ve bazı devlet başkanlarıyla görüşecek açıklamasını yaptı. Hükümet sözcüsü 30 Eylül egemenlik açısından önemli bir dönüm noktası olacak ve bu tarihle birlikte Washington'la ilişkiler uzun vadeli ekonomik işbirliğine dönüşecek dedi. Hükümet petrol ve gaz yasa tasarısının görüşülmesine devam edilerek parlamentoya gönderilmesi için gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü belirtti. Parlamento akaryakıt krizini görüşmek üzere pazar günü Petrol Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla oturum düzenleme kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı, Irak hava sahasındaki yasaklı bölgeler dosyasının tamamlandığını ve Irak'ın askeri hava sahalarının artık askeri amaçlarla kullanılmadığını açıkladı. Başkomutan Ofisi Havalimanları ve Hava Seyri Seferi Yönetimi Genel Şirketi'nin çalışmalarının başarılı olması için tam destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'tan Avrupa pazarına doğal gaz ve petrol taşıyacak bir boru hattı kurmayı planlıyoruz dedi. Kormor sahasından gaz akışının yeniden başlamasıyla Kuzey Irak bölgesinde yaklaşık 1400 megawattlık elektrik üretimi yeniden sağlandı. Kerkük Uluslararası Havalimanı uluslararası uçuş noktaları listesine Kahire'yi ekledi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı üzerlerinde 1,25 kilogram kristal uyuşturucu bulunan 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Gümrük Genel Müdürlüğü, şap hastalığına yakalandıkları tespit edilen canlı koyun sevkiyatının İran'a geri gönderildiğini açıkladı. Sınır kapıları, Tribal sınır kapısında kaçakçılık amacıyla hazırlanmış insan ilaçları yüklü 2 konteyner ele geçirildi dedi. Güvenlik güçleri Bağdat'ta dağıtım ve kullanım için hazırlanmış bir depoda 27 bin karton alkollü içecek ele geçirdi. Katar sağlık sektörüne destek amacıyla Gazze şeridine yaklaşık 1 milyon 300 bin litre yakıt sokulması için Birleşmiş Milletler'le anlaşma imzaladı. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken binlerce Yemenli göç etti. Amerika'nın Michigan Eyalet Polisi Grand Traverse County'de F-16 tipi askeri savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Washington'a Filistin heyetine genel kurul toplantılarına katılabilmesi için vize verilmesi engelleme kararından geri dönme çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın füze ve insansız hava araçları satın almasına destek amacıyla 3,3 milyar avro tahsis edildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر تطورات هذا اليوم تستمعون إليه عبر راديو تركمان فيم الفضائية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسيلتقي ترامب أيضا وعدد من رؤساء الدول. المتحدث باسم الحكومة يؤكد أن 30 أيلول شخص سيادي مهم ستنتقل معه العلاقة مع واشنطن للتعاون الاقتصادي طويل الأمد. الحكومة تؤكد المضي في مناقشة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. مجلس النواب يحدد جلسة الأحد لمناقشة أزمة الوقود بحضور وزير النفط وعدد من مسؤولي الوزارة. وزارة النقل تعلن إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وأن المناطق الجوية العراقية العسكرية لم تعد تستخدم للأغراض العسكرية. مكتب القائد العام للقوات المسلحة يعلن استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية بشكل رسمي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد أننا نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. عودة ضخ الغاز من حقل كورمور واستعادة نحو 1400 ميجاوات من إنتاج الكهرباء في إقليم شمال العراق. مطار كركوك الدولي يضيف القاهرة إلى قائمة وجهاته الدولية لتصبح العاصمة المصرية إحدى الوجهات الجديدة للمطار. الأمن الوطني يطيح بثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 1.25 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة. الهيئة العامة للجمارك تعلن إعادة إرسالية من الأغنام الحية إلى إيران بعد اكتشاف إصابتها بمرض الحمى القلعية. المنافذ الحدودية تضبط حاويتين محملتين بأدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ طريبيلا. هيئة النزاهة تطيح بمنتحل صفة محقق في الهيئة متلبسا بالجرم المشهود في ديالا. السلطات الأمنية تضبط 27 ألف كرتون من المشروبات الكحولية في مخزن ببغداد كانت معدة للتوزيع والاستخدام. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Günaydın Türkmen FM'in güzel dinleyicileri. Cumartesi sabahına hep birlikte güzel bir enerjiyle merhaba diyelim efendim. Bugün biraz daha rahat, biraz daha keyifli, biraz daha enerji doluyuz. Çünkü hafta sonundayız. Biliyorsunuz ki hafta sonunda özellikle enerjimiz çok iyi oluyor. Hadi kahvenizi, çayınızı aldıysanız programımızı başlatalım. Saatler 9.05'i gösteriyor şu anda. Tarih ise 19.09.2026. Ben Merve Kalay ile Merve ile Günaydın başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim Facebook üzerinden izlemek istiyorum, programa katılmak istiyorum diyorsanız hemen Türkmen FM Facebook sayfamıza göz atın. Veya ben WhatsApp üzerinden mesaj atmak istiyorum, aktifliğimi korumak istiyorum diyorsanız, sohbet, muhabbet etmek istiyorsanız efendim, güzel bir cumartesi sabahına benimle birlikte güzel başlamak istiyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz bize. Herkese iyi günler, günaydınlar dilerim demiş. Programımızın ilk mesajı Ali Köprülü'den gelmiş. Hoş geldin Ali. Nasılsın? Umarım iyisindir.

A Köprülü bizlere günaydın yazmış. Sabah her, her sabah olsun. Hoş geldin. A Köprülü necesin? İnşallah iyisin. (0770 131 34 61) telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

En sevdiğim anilerden bir tanesiydi. Beşer Yaşar, Kızman Garibem dedi sizler için. Bu arada A Köprülüdür. Elhamdülillah ben iyiyim. Sen necesen? Ben de iyiyim. Güzel mektubu gördükten sonra daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Ali de demiş ki çok teşekkür ederim ablam benim. Sesini duymak ve güne başlamak güzel ablam benim demiş. Eyvallah, hoş geldiniz. Şimdi cumartesi sabahına güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. İlk şarkılarımızla güne bir başlangıç yaptık. Şimdi tempomuzu daha yükseltelim. Açılış şarkılarımız şöyle devam etsin. Ama

0770-131-64-61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz bana efendim. Eğer isterseniz bir istek menüs var ise seve seve veririm. Sizlerle de birlikte dinleriz efendim.

Zeytin yaprağı yeşil. Çok güzel bir türkü. Hareketli bir türkü. Bugün cumartesi günüdü, sabit günüdü. Ben hala uyanamadım. Kendime gelemedimdir sabit. Bu güzel manilerle efendim. Güzel muhabbetimiz, sohbetimizle sizi güne güzel bir şekilde hazırlarız. Efendim bizi Facebook üzerinden izleyebilirsiniz. Karasal yayınından ise Türkmen FM 90.1 frekansından dinleyebilirsiniz. Türkmen FM, Türkmen Elinin Sesi. Nerede olursanız olun sesimiz sizinle efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum efendim. Telefonlarınızı da bekliyorum.

Evet efendim, güzel şarkılarımızı güne böyle hazırladık, kendimiz hazırlandık, başladık. Şimdi cumartesi gününe nasıl başlayacağımızı öğrenmenin zamanı geldi. Hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, gün içinde bizi neler bekliyor? Şöyle bir hava pusulasına göz atalım, bakalım bugün havalar nasıl? Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne 32 dereceyle merhaba demiş. Şu anda efendim 32 derece, ilerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kerkük güneşli bir güne 31 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 36 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor Erbil'i. Güneşli bir güne merhaba demiş. 30 dereceyle ilerleyen saatlerde 35 dereceye kadar yükselecekmiş. Musul 29 dereceyle güne başlamış. Güneşli bir gün hakim Musul'da da. İlerleyen saatlerde 35 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor efendim. Basra 37 dereceyle güne başlamış. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor Basra'yı. İlerleyen saatlerde sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecekmiş. Selahattin vilayeti ise güneşli bir gün 31 dereceyle başlamış. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Son olarak da efendim Telafer'e göz atalım. Telafer güneşli bir güne başlamış 28 dereceyle, ilerleyen saatlerde sıcaklığın 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Tüm gün hava güneşli beklenirken yer yer rüzgar olacağı da burada yazıyor efendim.

Sabah khair, man matam Abu Ali Altınköprü'den demiş arkadaşımız. Hoş geldin Ali Babası Necesan. Köprü'ye de saygılarımızı, selamlarımızı iletelim efendim.

Efendim Altın Köprü'de hava durumu ne cadı? Serinlik başladı, başlamadı. Şimdi orada da güzel bir su var. Serinlik ben hissedirem orada bize göre daha fazladı. Yazın lütfen beklerim. Evet, programımızın ilk mesajları Ali Köprülü'den geldi. A'dan geldi. A Köprülü'den. Yine Ali Babası'ndan geldi. Ali Babası diri havalar çok güzeldi burada. Efendim Facebook üzerinden izlemek istiyorsanız hemen Türkmen FM Facebook sayfasına bir göz atın. Oradan da canlı yayındayım. Çok güzel bir bağlantımız olacak bugün yine efendim. Kıymetli edebiyatçılarımızdan Mehmet Hamzali bizimle olacak. Saat 9.30'a yakın ama.

hadi cumartesini benim gibi böyle karşılavun eğlenceyle, mutlulukla, tebessümle. Bugünün sorusunu soruyorum. Bugünün sorusu çok değişikti. Şimdi şöyle bir şey düşünmemiz istirham. Telefonunuzda sadece 3 kişinin telefon numarası var. Ve size o kişileri soruyorum. Mene selamın işte bu 3 kişinin numarası mende olsun, kalan kimsenin olmasın. Ben bütün hayatımı o kişiler olduğu sürece yürütebilirim dediğiniz kimler var? Ortam, kardeşim, babam, annem, eşim, iş yerimin numarası. Hangi 3 numara olsa siz de hayatınızı sonuna kadar o 3 numarayla yürütebilirsiniz. O 3 kişi kim? Yazın bakalım.

O üç kişi sizin için kimdi? Hadi yazın bakalım. Ben hemen kendiminkini söyleyeyim. Benim için birinci numarada eşim, ikinci numarada yine eşim, üçüncü numarada iş yerimin telefon numarası. Bu üç olduktan sonra efendim ben hayatımı bu üç, iki numarayla pardon, rahatlıkla yürütebilirim. Ali deyipti ki her şeyden ve herkesten önce annem, sonra babam, sonra da sevgili eşimin numarası olsun, mene yeter deyipti. Şimdi ne yapalım? Bir barışmanca güzel gitmez miydi ya? Evet, Mustafa Aslan, günaydın. Her sabahınızı büyük bir keyifle izliyoruz. Güzel enerjiniz ve samimiyetiniz güne harika başlamamızı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederim Mustafa, mavi kalpler için özellikle. Facebook'tan beni izlemek istiyorsanız Türkmen FM Facebook adresine uğramanız yeterli olacaktır.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla efendim hani telefon edebilirsiniz. Aslı Çakmakçı, sabahlarımızın vazgeçilmezi olduğunuz abla, hayırlı günler demiş. Çok teşekkür ederim.

program ayrı güzel, her konuda ayrı değerli, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, biraz sonra değerli edebiyatçılarımızdan Muhammed Hamzali bizimle olacak.

Aslı cevap vermiş günün sorusuna, diyor ki benim için annem, babam, bir de ailem. Güzel, bu 3 numara senin için çok önemliydi demek ki. Şimdi yavaş yavaş bugünkü sağlık konumuza gelelim şöyle. Bağlantımızdan önce bugünkü sağlık konumuz, şimdi baş ağrısı, efendim baş ağrısıyla mücadele edenler. Ben yıllardır ne yazık ki mücadele ediyorum çünkü benim migrenim var. Biz diğer şakika öyle bir sorunum var. Bu genetikte olan bir şey maalesef, böyle 3 gün kesintisiz baş ağrısı tuturum yani. Ve gerçekten illa sessiz bir ortam, karanlık bir ortam gerekir. Ama işim gereği maalesef ki o hayatım boyunca bunu yapabilmedim. Çünkü işim her zaman ses olduğu için ben bu konuda çok zorlanırım. Bugün sizler için güzel bir şey araştırdım. Şimdi baş ağrı nerede olursa ne anlama geliyor? Biraz haz edirem bununla ilgili konuşalım. Şimdi eğer göz çevreniz ağrıyorsa bu kesinlikle migren ağrısı demektir. Hah, benim migrenim yok, benim şakikam yok, yine de göz çevrem çok ağır dirsaviz. Bu sinüs problemleri, yani biz diğer cuyup. Bu problemler var. O yüzden bu ağrıları çekiyorsunuz anlamına geliyor. Eğer alnınız ağrırsa, yani alnınızın olduğu bölge, o bölge tam ağrırsa, şöyle hatta bant gibi şu şekilde ağrırsa, der ki bu gerilim, stresten olan bir baş ağrı tipidir.

buna çok dikkatli olun. Daha sonra şu hemen gözlerimizin yan tarafları, şakaklarımız ağrıyorsa yine migren, stres çok önemliymiş. Bunun yanı sıra eğer başımızın arkası ağrıyorsa buna çok dikkat edin. Boyun, kas, herhangi bir damar durması olabilir veya aşırı stres uykusuzluk anlamına gelirmiş. Eğer ki çok şiddetli, böyle göz çevresinde tek taraflı ağrı var ise bunun farklı sebepler vardır. Mutlaka doktora başvurun diyor uzmanlarımız. Bir de tansiyon enmek kalkmak da yine böyle aşırı bir baş ağrısı olur. Ona da çok dikkat edin. Yani en size önerebileceğim, bu konuda hayatımda çok araştırma yaptım. Önerebileceğim en güzel şey, baş ağrınız çok şiddetliyse ve geçmirse, bu bir ya da iki gün sürürse mutlaka gidip doktora görünmek lazımdı. Gözleri senden sürmesi. Bugünkü sağlık konumuz böyleydi efendim. Umarım beğenmişsinizdir.

Hüseyin Turan, sendeki kaşlar, gözler kimde var? Mesajlara göz atalım. Mehmet Nalbantlı, günaydın, hayırlı sabahlar. İbrahim Tatlıses'ten Neden şarkısını armağan ediyorum. Öncelikle sizlere, sonra aileme, kız kardeşlerime. Ben de hareketli bir şarkı hazır etmiştim. Bes başım gözüm üzerine. Hemen bu şarkıdan sonra eşi dağın. Mustafa Yanmaz, sizleri izlemek gerçekten güne güzel başlamanın en güzel yollarından biri. Var olsun uydumuz ve radyomuz demiş. Ay ne kadar güzel, çok teşekkür ederim. Mustafa Yanmaz diyor ki, benim için günün sorusuna da cevap vermiş. Şeyma. Sendeki sen. Bir iki Şeyma'nın numarası olsun rehberim de bana yeter diyor. Günün sorusunu tekrar hatırlatalım. Dedim ki telefonumuzda sadece 3 numara var. Ama hayatınız boyunca o 3 numarayla hayatınızı yeritmek zorundasınız. Bu 3 numara kimin numarası olurdu? Birinci cevabımız dedi, annemin, babamın, daha sonra da eşimin olması bana yeter demişti. Tam mesaja gözüm kaydı. Hem mesajı okuyorum hem konuşuyorum. Bir arkadaşımız da dedi ki Şeyma. Diğeri de dedi, benim cevabım Nurhan diyor ki, çok teşekkür ederim Nurhan, güzel sözlerin için, var ol. Nurhan Kerkik diyor ki, benim cevabım kocam. Hadi bakalım, cevapları gönderin.

Evet, programımızın ilk isyan dolu şarkısını dinledik. Mehmet Nalbantlı kardeşimizin isteğiydi efendim. Başka bir istek şarkısı Serdar'a Ortaç, Karabiberim. Onu da hazır edeyim. Hatta telefon bağlantımızı alalım yavaş yavaş. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir hatırlatma yapalım.

giden kıydı. Şimdi Alexis, ben o istemiyorum, o moda girim hani. Bir anda kendimi manini derken buldum. Teşekkürler Mehmet bu güzel mani için. İkinci istek şarkımızda Ali Köprülü'den Serdar Ortaç'tan hemen mesajı okuyayım. Abla rica etsem Serdar Ortaç'tan Karabiberim. Tabii ki çalarsanız çok teşekkür ederim. Armağan olsun radyo evine, emeği geçen herkese, özellikle sana ve değerli eşime, eşine sevgilerimizi göndermiş olalım. Evet, şimdi bu şarkımızın hemen ardından bağlantımızı izninizle almak istiyorum.

Nurhan Kerkük benim için güzel bir şarkı Merveciğim demiş. Başım gözüm üzerine. Ve hangi şarkı istedim yazsam memnun olmam ya da istersem kendi zevkime. Ha bak Nurhan şöyle cevap vermiş. Dir ki benim cevabım kocam da kocam. Üçüncü hakkım da annem ve babam. Birinci numarada eşim, sonra annem ve babamın numarası olsa bana yeter demiş. Ercan Şahap'tan baştan gözlerine.

0: Evet efendim, Karabiberim Serdar Ortaç'ın efsane şarkılarından bir tanesidir. Ben izninizle daha fazla bekletmek istemiyorum. Telefon bağlantımızı alalım efendim, ne dersiniz? Bugün dediğimiz gibi çok kıymetli edebiyatçılarımızdan efendim Muhammed Hamzeli Bey'i telefon hattımızda şu anda bekletiyoruz. Kendisine bir izninizle hemen alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar üstadım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Sağ olun, teşekkür ettim.
0: Necas üstadım, inşallah iyisiniz.
1: Allah razı olsun, sağ olun. Siz necasınız?
0: Elhamdülillah, sağ sözü eşittik. Çok iyi olduk efendim.
1: Allah razı olsun. Başarılar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, sevgili dinleyicilerimiz, bugün bildiğiniz gibi kıymetli edebiyatçılarımızdan şair ve yazar Muhammed Hamzeli bizimlerde. Vakit ayırdı bize. Çok teşekkür ederiz. Hocam, hemen son zamanlarda bir soru sormak istiyorum. Çıkarttığınız son kitabınız hakkında biraz bahsedin. Hasret kitabı ile ilgili. Ben sözü size bırakım efendim. Biraz bilgi edinelim o kitapla ilgili.
1: Sağ olun, baş üstüne. Benim son kitabım Kısmet adlı kitabımdı.
0: Kısmet, evet.
1: Kısmet şiir kitabım. Hı hı. Şiir ve hürriyet içeren kitaptır. Hı hı. Tabii ben yıllar boyu kitap basmak niyetim yok idi. Hı hı. Çoğunun teşvikiyle, yani insanın bir şey eseri olsun diye.
0: Bale.
1: Ben bu işe koyuldum. Şükür eminim, olsun Allah'a ki beğenildi, kabul edildi.
0: Ne güzel. Emeğinize sağlık, kaleminize sağlık efendim.
1: Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Emeğinize sağlık. Efendim, o zaman şimdi geçelim biraz son günlerde edebiyatçımız, sevgili edebiyatçımız Muhammed Hamzeli şu günlerde ne yapıyor? Kitapla ilgili, elbette ki kitap tanıtımı bitti şu anda. Güzel tepkiler geldi maşallah. Kalemimize sağlık. Peki ilerleyen günlerde yeni projeler var mı efendim? Sorarım size.
1: Valla yani minnet olmasın dost arkadaşların, yani bir çoğunun kitaplarını hazırlarım bilgisayarda.
0: Evet, evet.
1: Kimileri bitti, tamamlandı, basıldı. Hı hı. Kimileri de elde edildi.
0: Evet efendim.
1: Yani ben şeyde bilgisayar meraklı olduğum için işte bana teklif oldu.
0: Ne güzel.
1: Ben de memnuniyetle yani tasarımlarını yapıyorum, kapak işlerini görüyorum.
0: Evet.
1: İşte bir de edebiyatçılarla görüşürük. Sık sık güzel sohbetler ederiz.
0: Ne güzel.
1: İşte gönül coşkuntularını biraz paylaşırız birbirinden.
0: Ne güzel, ne güzel. Emeğinize, yüreğinize neymiş? Sağlık efendim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Efendim, ben hemen bilirsiniz, ben size dünen konuştuğumuzda dedim ki üstadım, biz millet olarak şiiri, hürriyeti çok severiz. Ve sizi sesinizden de eşitmek isterim dedim. Siz de dediniz ki elimden geldiğince hazırlamaya çalışırım. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, Muhammed Bey'in işi olmasına rağmen bizim hatırımız için erteledi. Bunu da haz ederim diyeyim size. Erteledi ki bağlantı yapabilirim özüden. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Tamamen sizler için bu ertelenme yapıldı. Efendim, ben sözü size bırakayım. Güzel kalemimizden, güzel yüreğimizden. Bakalım bizim için neler hazır edip siz.
1: Valla ilk kez ne olursa olsun şiirimi paylaşsam.
0: Buyurun efendim.
1: Değerli izleyicilerle.
0: Buyurun lütfen.
1: Ey vatanım, ey vatanım, seni özgür gördüm de varsın ondan sonra ne olursa olsun. Tüm dertleri yutup dimdik durdum da varsın ondan sonra ne olursa olsun. Gönüllerin umut arzusu yeter. Acı, elem, hasret duygusu yeter. Bir lokma ekmekle bir su yeter. Varsın ondan sonra ne olursa olsun. Millet aşkı gönüllerden itmesin. Ya millet aşkı gönüllerden itmesin. Dünya bitse bizim dava bitmesin. Para kalmaz, yeter namus gitmesin. Varsın ondan sonra ne olursa olsun. Çocuğuna öğret ana dilini. Çocuğuna öğret ana dilini, doğru yönelt hep tutarak elini. Sevdir ona canım Türkmen elini, varsın ondan sonra ne olursa olsun. Kaç şehidi sarmış dedem toprağı. Kaç şehidi sarmış dedem toprağı. Onlar zaten davamızın kaynağı. Düşmesin de yüksek ülkü bayrağı. Varsın ondan sonra ne olursa olsun. Bizden aldı milletler uygarlığı. Bizden aldı milletler uygarlığı, ülke, ilim, felsefeyi, sağlığı. Her bir işte şartımız yüz ağlığı. Varsın ondan sonra ne olursa olsun. Sağ olun, var olun.
0: Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Bele yüreğimize dokundu efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
1: Memnunum.
0: Ama hocam, üstadım, biz yani bu kadar bize yetmez. Hazır edip sağız. Biz hala isteriz dinlemek, eşitmek.
1: Bir günün birinde biz o dönemde böyle milli şiirleri açık yazamazdık.
0: Evet, evet.
1: Böyle kapalı yazardık da.
0: Hı hı.
1: O günlerin birinde Bağdat'ta bir şiir okudum. Hı hı. Aşkımız adında.
0: Hı.
1: O zaman ne söyledik? Aynayanlar ne anladı?
0: Buyurun efendim.
1: Aşkımız. Yıllar boyu ey sevgili, kalpte sıcaktır aşkımız. Hem körüklü hem ısılı, otsuz ocaktır aşkımız. Şiirimizin heceleri, gökyüzünün yüceleri, kömürcesi geceleri söken şafaktır aşkımız. Değil meyveler dilimi, değil meyveler dilimi, ne tiyatro, dans bilimi, ne öpücükler ölüme ateş dudaktır aşkımız. Ne içkidir badelerde, ne yarıktır modalarda, ne kapalı odalarda çirkin kucaktır aşkımız. Seherde bülbül ötüşü, seherde bülbül ötüşü, arıyla çiçek öpüşü, tutsakların kurtuluşu, sanma tutsaktır aşkımız. Saygıca köy ağasında, serçelerin kavgasında, ak güvercin gagasında, yeşil budaktır aşkımız. Dertli sazların sesinde, horyatçılar nefesinde, dedeneğinin havasında yatmaz sayaktır aşkımız. Kimisinin ereğinde, kimisinin çöreğinde, kimisinin yüreğinde çok utancaktır aşkımız. Para mıdır kasalarda, para mıdır kasalarda, ya mühürlü kiselerde, kurallarda, yasalarda, niçin yasaktır aşkımız, niçin yasaktır aşkımız?
0: Allah. Efendim, kaleminize, yüreğinize sağlık ya. Aslında ne kadar çok mana çıkartılabilecek bir şiirdi. Çok yönlü şiirlerimizden bir tane olduktu. Kaleminize sağlık. Gerçekten duygu doluydu.
1: Sağ olun, sağ olun. Ömrünüze sağlık.
0: Yüreğinize sağlık üstadım. İyi ki varsınız ki böyle güzel eserleri dinleyebiliyor ve okuyabiliyoruz. Ne güzel, iyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür
0: üstadım, devamı gelecek mi?
1: Efendim.
0: Tekrar sizi sözü bırakım, tekrar size.
1: Vakit var ise bir şeyler okuyalım, bilmem. Siz bilirsiniz.
0: Üstadım, benim vaktim çoktu. Yeter ki siz selamın, ben hazır etmişim.
1: Şiir çok valla.
0: O zaman buyurun efendim. Mikrofonu tamamen size bırakırım.
1: Sağ olun. Bir de milli şiirlere bir ara verelim de bir bilmiyorum şiiri okuyalım.
0: Buyurun efendim.
1: Şirin canan, gözlerimin çırağı, baş kaldırıp gelip bize bilmirem. Beni gördü, kıpkızardı yanağı, dedi oğlu gelim size bilmirem. Hoş gelipsen gelen kapıda durma, eller sözün hiç gevle aldırma. Vay görünür saçların sarı sırma, uzun uzun vurar dize bilmirem. Aziz canan, gülden güzellik alıp, aziz canan, gülden güzellik alıp, yıllar boyu sözü andına kalıp, aysız siyah gecelerde renk çalıp, yoksa sürme çekip göze bilmirim. Hani gülden fark olur gül yanağı, hani gülden fark olur gül yanağı, lala açıp o kırmızı dudağı, elimdeydi kırıldı boyun bağı, muncukların daha düze bilmirim. Mıncuk mıncuk gözden akıttı yaşı, dedi bəsdi yandırma dağı daşı. dedim senden uzak gevila taşı yana yana dönüp köze bilmirəm. Dedim gevlim sensiz çok derbederdi. Dedi inan gevlim daha beterdi. Bu bir yana birden de neler derdi. Öz yarımla çıkıp geze bilmirəm. Öz yarımla çıkıp geze bilmirəm. Sağ olun.
0: Yüreğinize, kaleminize sağlık efendim. Devam edelim o zaman.
1: Sağ olun, teşekkür
0: ederim. Tekrar size mikrofon bırakayım.
1: Mevşehir mi okuyalım, Horyat mı?
0: Bu sefer Horyat olsun mu üstadım?
1: Horyat olsun.
0: Buyurun efendim, kulağımız sizde.
1: Sağ olun. İrem bine vurru, bine vurru, dert artır, bine vurru, yerli derbeder olur, yad gelip bine vurru. Onun kanşarı, derim bine vurmaz, bine vurmaz, dert artar, bine vurmaz, el bir gevül bir olsak, yad burada bine vurmaz. Ürəm, Türkmen milletler bəgi, daim yanar ürəgi, millet aşkı qandadı, vallahi elde dəgi. Deməvün azdı Türkmen, deməvün azdı Türkmen, həx oryat, sazdı Türkmen, altı devlet Irak'ta tarixə yazdı Türkmen. Türkmen sayar, Türkmen sayar, uyansın, Türkmen sayar. Lanet o zada gelsin, emdiği süte gelsin. Milleti belden uğrar, özünü Türkmen sayar. Derem ala derdim, ala derdim, bağdan gül, ala derdim. Gel otu derdi sele, ver derdi, ala derdim. Derdime çağır, derdime çağır, kim arar derdime çağır? Benim bu kıymadığım günde yüz derdim açar. Biri o tüti göz gözüme, karşı ver söz sözüme. Ben seni kıyabilmem, kıyarsam öz özüme. İnciye sen, İnciye sen, çok bakma inciye sen. Degme dertli gevlüme, şimdi inciye sen. İncime sen, incime sen, göz koyma incime sen. Ver derdim ben inciyim, aziz sen, incime sen. Gülü utanı, gülü utanı, gir bağa gülü utanı. Özü gül, bakışı gül, üzüden gül utanı. Gülden seni, gül ister gülden seni. Arıdan haberdar ol, fark etmez gülden seni. Sağ olun.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Üstadım vallahi ben hiç sesimi çıkartmırdım. Sadece dinlerdim. Hepsi birbirinden kıymetli ya. Hepsi birbirinden güzel. Yüreğinize sağlık
1: teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ettim, sağ olun.
0: Kaleminize sağlık, rica ederiz. Hala hazırda var ise üstadım biz hala bekleriz vallahi.
1: Tamam.
0: Nacizane sizi de yormak istemiyorum ama.
1: Sağ olun. Ümniyetle.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çerkezim şiirini okuyayım.
0: Buyurun efendim, söz size bırakıyorum. Buyurun lütfen.
1: Teşekkür ederim. Kimler sana kıydı şu hale geldin, ey baharın al goncası Kerkük'üm. Kimler sana kıydı şu hale geldin, ey baharın al goncası Kerkük'üm. Kötülüğe karşı sen hep güzeldin, duyguların en incesi Kerkük'üm. Bir gün olsun sana, bir gün olsun kader sana gülmedi. Bir gün olsun kader sana gülmedi. Hiçbir kimse derdin nedir bilmedi. Dostlar bile feryadına gelmedi. Tüm Türklüğün düşüncesi Kerkük'üm. Gürgür baba, gürgür baba, ateşin meşalemiz, tarih boyu dimdik durur kalemiz. Hayrin ya da petrolün baş belamız, ey dünyanın eşkencesi Kerkük'üm. Hep maviydi kalplerdeki ümitler, hep maviydi kalplerdeki ümitler, düşer zincir, kırılınca kilitler, vallah billah seni korkutan itler, çöplüklerin karıncası Kerkük'üm. Sen kuşaklar beklentisi umutsun, sen kuşaklar beklentisi umutsun, hasretleri kesen gebe bulutsun, düşmanları yakan ateş barutsun, ey gönlümün eğlencesi Kerkük'üm, ey gönlümün eğlencesi Kerkük'üm. Sağ olun.
0: Yüreğinize sağlık efendim. Bu arada izin verirseniz güzel mesajlar gelipti size, onları okumak istirham. Ali tamam. Köprülü demiş ki, hoş geldin aramıza Üstad-ı Muhammed Hamzali. Çok selamlarını iletmiş. Musul'dan, Telafer'den çok güzel mesajlar gelmiş efendim. Herkes saygılarını, hürmetlerini size iletir. Yine Facebook üzerinden de selamlarını iletenler var. Bu arada Üstad'ım bir mesaj gözüme çok çarptı. Ben de size okumak istiyorum. Bir arkadaşımız Zeynep Almanya'dan yazıptı. Gurbet üzerine Üstad'ımızın bir horyatı var ise lütfen söyleyebilir mi demiş. Ben de size ilatım efendim. Tabii ki bilmiyorum şu anda nasıl uygun olur mu size. O da sevgilerini, selamlarını yollamış. Çok güzel WhatsApp'ımıza mesajlar gelir. Herkes kucak dolusu sevgi, selam yollar efendim size. İletmiş olalım.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim herkese.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Olay Hurbete dair, doğrusu Horya değil de şiirlerim var ama şu anda hazır değil.
0: Haklısınız üstadım.
1: Çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Şey olsa, vakit olursa bütün Türkman hanımlarına, Türkman hanım adlı şiirimi okusam.
0: Buyurun efendim, size bir merhaba.
1: Herkese saygı, selamla iletsem.
0: Buyurun
1: nasıl
0: efendim.
1: Nasıl göreceksiniz bilmiyorum.
0: Hay hay, başım gözüm üzerine. Buyurun lütfen.
1: Allah razı olsun. Başın gözün var olsun. Yerem, sevgide saygıda üstüne yoktur. Bir parça hürmettir Türkman hanımı. Yiğittir, cesurdur. Eşe dayaktır. Evine rahmettir Türkman hanımı. Evinde melektir. Toplumda öncü. Milletine aşık, korkmaz ülkücü. Dostuna şeker, bal ya da çok acı. Namerde tokattır Türkman hanımı. Karanlık gecede parlak yıldızdır. Yüreği geniştir, çok saf denizdir. Şefkatli, duygulu, kalbi temizdir. Okuldur, ibrettir Türkman hanımı. Rüzgarlar esince hafifler yumuşar. Rüzgarlar esince hafifler yumuşar. Ali'nin vasfıdır kadına kanşar. Kasırga önünde dik durar, yaşar. Yerinde inattır Türkman hanımı. O da İmam Ali Salamos'un günü birinde demiş ki, kadın kasırgaları kanşarda dimdik durar, hı hı, ama serin rüzgarlar karşısında yatar, yani söze uyar.
0: Evet.
1: Bu şeyi.
0: Ne güzel, her teşekkür zaman, ederiz.
1: Her zaman gözlerin bebeğidir o. Milletin, toplumun yüreğidir o. Besini, ekmeği, çöreğidir o. Oldukça nimettir Türkman hanımı. Allah. Oldukça nimettir Türkman hanımı.
0: Bütün hanımlar adına ben teşekkür etmiş olayım efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ ol.
0: Çok teşekkür ederiz üstadım. Bugün vakit ayırdınız bu güzel şeyler, horyatlar için, güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Bu arada üstadım size bir şey demek isterim. Ben Meryem'i tanırdım fakat sizin kızınız olduğunu bilmirdim. Yayındayken geldi dedi, biraz sonra babamla bağlantınız olacak dedim. Böyle sevgili meslektaşım Meryem Hamzeli biliyorsunuz çok iyi bir habercidir kendisi efendim. Şu anda da izliyor. Diyor ki yüreğine kalemine sağlık canım babam Koca Çınar. Böyle kalpte yollamış size.
1: Sağ olun canım Meryem. Size çok sağ olun Merve Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Ben böyle sürpriz olsun istedim. Ben diyemedim.
0: İyi yaptınız efendim. Çok teşekkür ederiz. Üstadım
1: sağ olun,
0: bu güzel
1: size
0: sabah.
1: Size çok başarılar dilerim.
0: Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim üstadım. Başka bir programda yine sizi ağırlamak isteriz.
1: Teşekkür ettim. Allah'tan size başarılar dilerim.
0: Çok teşekkürler üstadım. Amin. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Biz de aynı şekilde efendim. Aynı şekilde. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Teşekkürler.
0: Evet efendim. Bugünkü telefon bağlantımızla gerçekten çok güzeldi ya. Unutulmaz anlar yaşadık yine. Şimdi birkaç şarkı hazırlamıştım ama duygudan duyguya geçtim. Konu şiir horyat olunca hepimizin efendim duyguları değişiyor. Ahmet Kemal Bey, günaydın, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Nasılsınız? Ailenize, Erbil'e selamlarımızı yollayalım. İnşallah iyisinizdir efendim. Zeynep Salim deyipti ki, ben de katılabilir miyim şiir söylemek için? Tabii, şiir horyatı var ise buyur telefon ile beklerim. Telefonumuz 0770-131-34-61 numarasıyla telefon edebilirsin. Yasin Güvercin, günaydın güzel insan demiş. Hoş geldin Yasin, necesin?

Yasir Samancı, günaydın. Abdurrahman Kızılay'dan bir şarkı istiyorum. Başım gözüm üzerine. Hoş geldin Yasir. Nasılsın? İyisindir umarım. Sanırım Yasin şu anda izlemiyor. Yasin Güvercin. Mesajını şimdi okuyabildim. Kusura bakmayın efendim. Elmalim günaydın. İyi günler yazmış. Hoş geldiniz efendim. Hiç mi duymuyorsun? Olur mu, olur mu? Kayahan'ın güzel şarkılarından bir tanesiydi. Şimdi özümüze dönelim. Bu kadar horyat dinledikten sonra en güzel giden manilerden bir tanesi Abdurrahman Kızılay. Yasir Samancı kardeşimize de armağan olsun efendim.

Yasir, okuduğum mesajı aynaya baktım hani sinistirdi. Bes kaliteli yok idi. O yüzden bunu verdim. Bes o mani üstümak istirsem ben bir ayrı mani diyenimizden hemen eşittirim sana. ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz.

Efendim, saygıyla anıyoruz Abdurrahman Kızılay'ı. Şimdi arkadaşımızın gövlünü kırmak istemiyorum. Bu mani istemişti bizden ama kaliteli versiyonu yok idi. Ben de Ercan Şahap'tan vermiş oğlum sana bütün. Efendim, Facebook üzerinden canlı yayındayız şu anda. WhatsApp numaramız açık. Herkese tekrardan diyarın günaydınlar. Ben saat tam 9'da size dedim günaydın. Şu anda 10'a yakındı saat. Neler kaçırdım demeyin. Çok özel bir bağlantımız var idi efendim. Kaçıranlar Facebook üzerinden gidip tekrar izleyebilir. Edebiyatçılarımızdan Muhammed Hamzali ile birlikte oldu. Güzel şer horiyet eşittik kendisinden. Hava durumunu paylaştım. Sağlık bilgimiz var idi baş ağrısıyla ilgili. Neden rengim sararmış solmuş. Ve günün sorusu. Şöyle bir soru sormuştum bugün. Dedim ki telefonunuzda sadece 3 numara olacak. Sadece 3 numara. Ama hayatımızın sonuna kadar sadece o 3 numarayla hayatımızı devam ettireceksiniz. Bu 3 numara kimin numarası olarıydı? Mesela cevap geldi, dediler ki annem, babam, eşim, bunların numarası bana yeter. Bir arkadaşımız yazmıştı ki sadece iş arkadaşlarımın olsa bana yeter hayatımı yürütmem için. Diğer mesajda demiş ki annem, babam, eşim, kocam. Diğeri demişti yine babam, annem, eşim. Efendim, sizin için o 3 numara kim olurdu? Murat Gedik gelmiş. Hoş geldin Murat. Günaydın Merve Hanım. İyi yayınlar dilerim sana demiş. Başım gözüm üzerine. Hadi bakalım. Günün sorusuna siz de cevap verin efendim. Telefonumda bu 3 numara olsa bana yeter hayatım boyunca dediğimiz o 3 numara kime aitti? Hayat.

Maşallah, tebarakallah, çok güzel demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Ali Muallim, çok teşekkürler. Evet, telefon edebilirsiniz 0770 131 34 61 telefon numarasıyla. Hadi bakalım günün sorusunu cevapla 10 belki lira.

Bir türkü daha var Neşet Ertaş, yar imiş meğer. Türkü severlere gelsin. Yine birbirinden güzel tarzlar, stiller hazırladım.

Karasal'dan 90.1 frekansından, Facebook'tan ise Türkmen FM sayfasından izleyebilirsiniz programımızı. Murat Gedik demiş ki, Müslüm Baba'dan Yeşil Ördek şarkısını istiyorum. Hay hay, başım gözüm üzerine hazır etti.

0: Efendim saatler 10.03'ü gösteriyor. Programımızın ilk bir saatini geride bıraktık. Ben şimdi uyandım. Hatta telefon bağlantımız var. Alo diyelim, hemen alalım. Alo.
1: Alo, merhaba Mutlu Sabahlar. Nasılsın, iyi mi?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin Hasan. Sen necesin?
1: Hoş buldum. Sağ olasın. Tabii Sefen Canlısı şarkısı var. Ve benim gönlüm katıldı bir sevdeye. Ağladım olmadı, sustum olmadı. Bu şarkısını
0: kimin şarkısı?
1: Sevgilerimize Menar Baba ne desen?
0: Bale, gözden baş üzerine. Bas, kimin şarkısı?
1: Sefen Can.
0: Sibel Can. Hangi şarkısı dedi?
1: Böyle bir sevdeye katıldı gönlüm, ağladım olmadı, sustum olmadı.
0: Tamam.
1: Bu şarkısına.
0: Baştan gözlerine hay hay. Sen kimler armağan etsen?
1: Tabii Ermağan'a ne var Türk'ün üstüne bir parça şairim var. Ermağan'a ne de bilmem.
0: Elbette, buyurun eştirik sahne.
1: Türkmen adı meydanda var. Türkmen adı. Bizlik Türkmen güzel Kerkük. Şirin dilde Türkmen adı. Tabii Ermağan olsun bütün Kerkük halkına. O programın sunumuna sen Ermağan olsun. Bütün aşıkları Ermağan olsun. O bizim Türk... Bütün benim sesimi dinleyenlere, Uydu Radyosu'nu açanlara teşekkürler. Sağ olun, var olun.
0: Baştan gözlerine hoş geldin Hasan. Hemen manevi hazır edirem. Evet efendim, eğer siz de bize ulaşmak istiyorsanız hemen mesajlarınızı yazabilirsiniz. Murat Gedik bizden, Müslüm Gürses Yeşil Ördek istemişti. O manini biraz eşidağın, sonra Sibel Can'ın manisini eşidağın. Zeynep Türkmendir'i bugünün sorusu neydi? İndi hemen dönmem ama o bir mesajları okuyayım Zeynep İznevla. Canım günaydınlar, ben şimdi uyandım. Nasılsın? Çok iyiyim efendim. Soru neydi bugün demiş. Ümit Çakmakçı Yengicale. Selam, sabah her, her sabah huz olsun. Ümit Bey hoş geldiniz. İsmi lazım değil, Serdar Ortaç'tan istiyoruz zahmet olmazsa. Başım gözüm üzerine ama Serdar Ortaç manisi vermiştim. Başka bir mani seçebilir sağ olsun. Seve seve veren.

Ümit Çakmakçı Yengiceli demiş ki, o zaman gözleri fetten güzel olsun, imkan varsa başım gözüm üzerine.

Şimdi istekleri sırayla gidelim. Önce efendim Hasan'ın isteğini verelim. Sibel Can'dan bir mani istenmişti, onu verelim. Sonra hemen ardından diğer istek şarkımızı verelim. Ümit Bey'in isteği üzerine dinlemiş olalım. Rabbim sizleri korusun inşallah ve güzel radyomuzu ve güzel Merve'mizi. Çok teşekkür ederim.

Evet efendim, yavaş yavaş diğer isteklere geçelim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Güzel sohbet, muhabbet etmek istiyorsanız telefon hattımız açık efendim. Ümit kardeşim, şu anda Yengece'de mi yaşıyorsun, merak ettim. Eğer oradaysan...

bir Müslüm Baba'dan, bir Mahsun Kırmızıgül'den çok seviyorum. Bizim birçok kıymetli manidiyanımız, sanatçılarımız seslendirip ama. Dinlemekten keyif aldım. İki sanatçıdan bir tanesi de Mahsun Kırmızıgül. Mumin gelmiş, günaydın demiş. Günaydın Mumin, hoş geldin.

güzel manimizin ardından diğer istek şarkımızı dinlemiş olalım. Zeynep Türkmen, Sezen Aksu'dan bir şarkı rica etmişti. Ben de hemen hazırladım. Zeynep, soruyu hatırlatmadım sana ama galiba kaydırarak sen dinlemişsin. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Hayatınız boyunca 3 numara olacak sizde ve bu 3 numarayla sonsuza dek hayatınızı yürüteceksiniz. Bu 3 numara kimin numarası olarıydı? Yani rehberinizde, telefonunuzda sadece 3 numara olacak. Bu kişiler kim olurdu? Annem, babam, kocam, annem, babam, eşim diyenler oldu. Yine arkadaşım, annem ve eşim diyenler oldu. Çok cevap geldi. Siz de cevaplarınızı yolla alın. Bir gün belki Liram. Bakınca düşler. Günaydın Türkmen FM değerli, özel ve güzel Merve abla ve bütün Kerkü günaydın demiş. Çok güzel böyle. Mumin enerji dolu gelmiş yine her zamanki gibi. Şu şarkının güzelliğine bak, neler kaçırdım ben yine. Özet geçerim ben sana, merak etme.

1982'de bir anne bir kızına yazmıştı bu şarkıyı, Firuze. Ne kadar güzel bir şarkı değil mi? Gerçekten insanı alıp başka zamanlara getiriyor. Ben bugün bir farklılık yapmak istedim. Cumartesi ya, eski zamanlardan emanet diye küçük bir hikaye sizlere okuyacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şarkı da çok müsait, o yüzden hemen giriyorum. Çok eski zamanlarda şehirlerden birinde yaşlı bir tüccar yaşarmış. Yıllarca çalışmış, çok para kazanmış. Ama kimseye borçlu kalmamaya da özellikle dikkat etmiş. Bir gün dükkanına bir genç adam gelmiş. Usta demiş, yarın uzak bir yere gideceğim. Paramı yanımda taşımaktan korkuyorum. Bunu sana emanet edebilir miyim? Tüccar parayı almış ve saklamış. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Genç adam geri dönmüş. Tüccarın karşısına geçip benim emanetim vardı, onu almaya geldim demiş. Tüccar hiç tereddüt etmeden parayı çıkarıp önüne koymuş gencin. Genç adam çok şaşırmış ve şu soruyu sormuş. Bunca yıl geçti. İsteseydin bu parayı kimseye söylemeden kullanabilirdin. Yaşlı tüccar gülümsemiş. Ben parayı değil, sözümü sakladım. Genç adam başını eğmiş. Tam dükkandan çıkarken tüccar arkasından seslenmiş. Unutma evlat, insan bazen bir başkasının parasını değil, ona duyduğu güveni taşır. Genç adam o gün dükkandan parasından daha değerli bir şeyle çıkmış. Bir insanın güvenini kazanmanın onu kaybetmemekten daha zor olduğunu öğrenmiş. Ve yıllar sonra kendi dükkanını açtığında kapısının üzerine şu sözü yazmış. Emanet sahibine dönene kadar emanettir.

Perşembe ve cumartesi günleri bol bol konu eklemeyi seviyorum. Şimdi cevaplar gelmiş. Bugünün sorusunun cevapları. Murat Gedik şöyle demiş. Vallahi ben çok düşündüm. Kimse yok. 3 numara diye bir şey yok. Yalnız başıma devam edebilirim. Tabii ki her zaman ne diyoruz? Hani böyle ben yalnız başıma devam edebilirim diyenlere her zaman diyoruz ki tabii ki aslan gibi devam edersiniz. Biz de varız. Radyomuzun numarası da var Murat. Yalnız değilsin. Mumin de demiş ki mustakbel eşim... Kaynanam ve annem ve bonus olarak da Türkmen FM numarasını isterdim. Çok teşekkür ederiz. Nine Terzioğlu, iyi yayınlar, günaydınlar, radyonun gülü demiş. Aa, her zaman mor emojiler yollar, bu sefer sarı yollamış.

Efendim, devam edelim. Bugün burçlarımız haftanın başlangıcı nasıl olacak? Size güzel bir köşe hazırladım. Güzel bir mani var. Bugün hava güzel, temiz hava, enerji, kokusu var. Sıra gecesi, hareketli olanlar gitmez mi ya? Aa, ben de hazırlamıştım valla.

0: sen dudağdan.
1: Efendim şimdi böyle bir sıra gecesi şarkıları istemiş bizden. Adile. Kim bize mesaj yazmış? Günaydın Nece, sen iyisin inşallah. Ben Orhan Kerkük'ten. Hoş geldin sen Orhan, başım gözüm üzerine, sen Nece sen. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan olsun. Size ve bütün dinleyenlere sağ olun, var olun. Başım gözüm üzerine.

Efendim, şimdi hareketli bir şarkı istemiş Mumin. Ben farkında olmadan bunu verdim ama durun bakalım. Tamam mı? Bu muydu istediğin? Doğru mudur? Diyor ki Mumin, bugün hiç olmadığım kadar enerjiyim. Hayırlı bir iş için inşallah efendim yakın zamanda düğünümün olması için bir adım atıyorum bugün. Bir isteme meselesi varmış bugün. Hayırlı olsun kardeşim. Allah mutlu mesut etsin şimdiden. Allah her şeyi gönlünüze var etsin. Gönlünüzce var olsun. Tam ciddi konuşacağım. Sürekli bir gift yolluyor bana Mumin. Çok teşekkür ederim. Harikasınız ya.

0: Evet efendim, güzel esprili bir şarkı verdik yine. Anla diyeyim, sözüme anla diyeyim, istirem o gün gelsin, anne ve anne diyeyim efendim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Her şey gönlünce olsun kardeşim. Evet, bugünkü sorumuz neydi? Yeni gelenler için. Nine gelmiş, Nine Terzioğlu, günaydın canım, hoş geldin. Bana iyi yayınlar demiş radyonun gülü. Çok teşekkür ederim. Sibel Can'dan bir şarkı verdik. Başka şarkı istesen seve seve veririm. Bugün güneş olmuşsun, bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Radyosunu yeni açanlar, yeni gelenler için bugünkü sorumuz neydi? Telefonumuzda hiç numara olmayacak. Sadece 3 numara olacak. Yani hayatımız boyunca sadece 3 kişinin numarası olacak. Bu 3 kişiyle hayatımızın sonuna kadar sadece onları telefon edebileceğiz. Efendim, bu kim olardı? Dedi, eşim, babam, kocam. Sizlere göre kimdi peki?
1: Adamla sev beni, dermansız.
0: Çok güzel cevaplar geldi. Kimisi de dedi ki, ben yalnız devam ediyorum bu soruya. Kendim kendime yeterim dedi. En son cevapta müstakbel eşim, kaynanan ve annem diye cevap geldi. Hadi bakalım sizlerin cevabı nedir?

Efendim, güzel mesajlarımızı okumaya devam edelim. Günaydınlar canım. Hoş geldin. Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı rica ediyorum demiş. Armağan ediyorum özellikle de Hacı Burhan Tayyip'e ve Muhtar Kadı'ya. Başım göz müzerine keşke Adula yazsaydı. Suzan Muhtar seve seve hay hay. Manu hemen hazırdı.

Nine Terzioğlu şöyle cevap yazmış. Annem, ablam eşittir ailem, bana yeter demiş. Efendim, çok kıymetli bir öğretmenimiz gelmiş. Gerçekten Türkmen hanımları içerisinde çok aktif olan, birçok faaliyette gördüğümüz, gerçekten çok cesur yiğit hanımlarımızdan bir tanesidir kendisi. Erbil'dedir. İpek Esat Kasap. Hoş geldiniz İpek Hocam, nasılsınız? Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Merve Hanım kızımız demiş. Çok teşekkür ederim hocam. Özledim sizi. Umarım iyisinizdir. Saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletmiş olayım.

Efendim, güzel bir mesajımız daha var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Günaydın, nasılsın demiş Ersan Sorani. Hoş geldin Ersan kardeşim, sen nasılsın? Umarım iyisindir. Hakan Altun'dan bir şarkı rica etmek istiyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımızı sunuyorum. Hepinize güzel günler dilerim. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. İkimiz bir fidanı, günler açan. Çok teşekkür ederim Ersan kardeşim. Umarım sen de iyisindir. Hemen hazır ettim şarkını. Birlikte dinleyelim efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Var olun. Belki şimdi bir yerlerde. Aslında tuhaf bir duygu, biliyor musunuz? Erbil'de yaşarken Kerkük'ü çok özlüyordum. Kerkük'te yaşarken de Erbil'i çok özlüyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ben de onu. Ama iki tarafı da aşırı özledim ya. Hiç bu özlem bitmiyor. Orada yaşıyorsun ama bu özlem bitmiyor. Nazlı Terzibaşı, ben de bir şarkı istiyorum. Mavi mavi. Hay hay. Nine hayatım, o ben ni de verdik desem.

0: Evet, İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi hazırlayayım ben ya. Ona,
1: yanında olmasam da canında olacağımı. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.
2: Yine onu, yine onu seveceğim.
0: Evet, Nazlı Terzibaşı'nın da şarkısını hazırladık efendim. Şimdi onu da bir dinleyelim. Mesajlara sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Göz atmış olalım efendim. Şimdi İmparator'dan en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesini dinliyoruz.

Selam, ben Altınköprü'den Ali babası demiş. Hoş geldin kardeşim. Nina, bilmedim hangi annesi sen, yoksa gözüm üzerine. Sen bana selam hazır edin.

En sevdiğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Efendim gelelim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru. Bugünkü burçlarımız. Bu hafta bakalım burçları neler bekliyor. Koç burcuyla başlayalım. Efendim Koç burcu elhamel. Bu hafta acele karar vermemeye dikkat edin. Her şey zamanına bırakılması gerekiyor. Lütfen dikkatli olun diyor. Hatta durup düşünün diyor. Nina diyor ki çok yorum yazdım. Yorumları sonradan görüyorum canım. Eline emeğine sağlık. Hemen hazır edeyim. Sibelcan and içelim. Sibelcan verdiğim için verebilmirim. Ben sene özel bir şarkı veririm. Annen sana gelsin. Burçlara devam edelim efendim. Boğa burcu, el savur, direki harcamalarına dikkat et. Özellikle bunu da alayım ne olacak deme. Çünkü hafta sonu seni bu maddi konu zorlayabilir diyor. İkizler burcu, el cevza, direki her duyduğuna hemen cevap vermemeye dikkat et.

0: Efendim, ne yapayım? Şimdi bir dakika. Bir şarkı, özel bir şarkı istirham Nina için hazır edim. Şöyle hemen bir şarkı. Hangi? Sevdiğim bir şarkı armağan edeceğim sana. Sana özel, tamam mı? Hem şarkı arıyorum hem sizinle konuşuyorum. Heh, tamam, sevdiğim şarkı geldi.
1: Alışamadım dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes alınca
0: Bir Ebru Gündeş benden özel olarak sana gelsin canım. Devam edelim efendim. Yengeç burcuyla, Esaratan burcuyla. Herkesin sonunu kendi üzerine almamaya dikkat et. Ailene ve sevdiklerine destek ol. Dikkat et, bu hafta seni iyi şeyler beklemiyor diyor Yengeç burcuları. Aslan burcu El Esed diyor ki bu hafta gururuna yenilmemeye dikkat et. Bir konuda adım atmak düşündüğünden çok daha güzel sonuç getirebilir. Başak burcu da diyor ki her şeyi kontrol etmeye çalışırken kendini yormamaya dikkat et. Bazen bazı şeyler olduğu gibi bırakmak daha iyidir. Başak burcu El Azra.

Güzel bir mesaj geldi, beni çok mutlu etti. Merhaba, nasılsın? Günaydın Merve Hanım demiş. Çok iyiyim kardeşim. Hoş geldin. Ben Sermet Cömert demiş. Hoş geldin sevgili arkadaşım. Kendisi efendim. Gerçekten medya dalında çok çok tanınan isimlerden biridir. Çok emeği vardır. Haluk Levent şarkısı istiyorum. Yollarda bulurum seni. Rica edebilir miyim? Hay hay. Başım gözüm üzerine, hemen hazır ettim. Yoldaysan, şu anda habere gidiyorsan, şayet öyle düşünüyorum, sana kolay gelsin. İyi mesailer diyeyim sana. Allah kazalardan belalardan korusun seni kardeşim. İlk 6 burcumuz gitti, sonra 6 burcumuz süren bakayım. Yetişeceğiz, bir şekilde yetişeceğiz yani.

Evet, yavaş yavaş şöyle bir hızlanalım. Süremi bayağı geçeceğim böyle kalırsa yoksa. Ama şu şarkıyı bir dinleyelim. Evet, son 6 burç doğru arkadaşlar. Terazide kaldık. Ama şarkımızı dinlemek istiyorum bu sefer. Sizinle izniniz olursa.

Efendim, hadi günün sorusunu tekrar sorayım. Son 6 burca geçmeden önce bugün size sorum şuydu. Dedim ki sadece telefonunuzda 3 numara olacak hayatınızın sonuna kadar. Bu 3 numara kimin numarası olurdu?

0: telefon bağlantımız var. Bir alo diyelim bekletmeden. Alo.
1: Merhaba, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasınız. Ali Bey'e tutuş kurmaktan.
0: Başım gözümüz aynı. Hoş geldiniz, sefalar getirmişsiniz Ali Bey.
1: Allah sonuna razı olsun.
0: Necasiz?
1: Ahmet Benna'nın bir şarkısını istedim.
0: Baştan göz üzerine.
1: Dedirem sizlere, olup Osman yerine filah kadar ben dedi ya.
0: Hı
1: hı. Siz de soruyordun, cevabı yani bildiğim kadar.
0: Evet.
1: Üç tane anne baba eşim. Yani bildiğim kadar.
0: Anne baba eşi. Allah uzun ömürler nasip etsin onlara inşallah. Teşekkür ederim Ali kardeşim. Düz hurmatıya da hürmetler, selamlar. Hemen manevi hazır edirem. Başım gözüm üzerine. Evet efendim, hemen güzel şarkılarımıza geçelim. Şimdi bayağı burada sizinle konuşuyorum ama bende yoğun geçiyor biliyor musunuz? Birçok şeyle aynı anda ilgileniyorum. Şimdi bir isteğimiz var. Ali Beyatlı kardeşimiz Düz Hurmatu'dan bizi aradı. Dedi ki...

Efendim, ne yapalım şimdi bir Ahmet ben ne işi dağın hemen bekletmeyeyim. Bugün biraz böyle konularım sona doğru kaldı. İstemiyorum daha fazla belki. Ama arkadaşımızla birlikte biraz ben ne işi dağın. Düz hormatıyla da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim efendim.

Ali Beyatlı kardeşimizin isteği üzerine hem bu güzel mani iştahın hem de kalan son 6 burcumuzu ben hızlıca şöyle toparlayayım. Bu hafta burçları neler belki? Konumuz bugün buydu. Terazi burcunda kalmıştık. El Mizan. Kararsız kaldığın konularda herkesi memnun etmeye çalışma, dikkatli ol. Bu hafta çok yorucu geçecek senin için diyor. Akrep burcuna gelelim. Her şeyi içinde tutmamaya çalış. Konuşup çözmeye çalış, yoksa kendini çok yıpratırsın bu hafta diyor. Yay burcuna geçelim. El Kaus der ki plansız hareket etmemeye artık özen göster. Plansız yaptığın her şey kötü sonuçlanıyor diyor. Oğlak burcu El Cedi, sadece sorunlarına odaklanma, kendini ihmal etme. Lütfen biraz bu hafta dinlenmeye çalış diyor yeni hafta için. Kova burcu El Delu diyor ki bir anda karar değiştirip her şeyi değiştirmeye kalkma. Önce elindeki işi tamamla, sonra yeni planlara geç diyor. Kova burçlarının böyle bir sorunu var gerçekten. Son burcumuz Balık burcu El Hut der ki duygularınla karar vermeye dikkat et. Bu hafta özellikle önemli bir konuda karar alırken biraz mantığını da dinle demiş.

Efendim, bu güzel sabahta güzel mesajlar yolladınız. Bugün neler yaptık? Küçük bir hikaye anlattım sizlere. İstekleriniz vardı. Günün sorusuna cevaplar verdiniz. Değerli üstadlarımızdan, edebiyatçılarımızdan Muhammed Hamzeli bizimleydi. Güzel horyatlar, şiirler dinledik kendisinden. Son kitabı Kısmet'le ilgili konuştuk efendim biraz. Sonrasında güzel şarkılar, türküler, burçlar, sağlık, hava durumu. Kısacası A'dan Z'ye yine her şeyi konuştuğumuz güzel, dolu dolu geçen bir programımız oldu. Şimdi son cevapları alayım. Bugünün sorusu şöyleydi efendim. Diyorduk ki bugün 3 numara var sadece telefonumuzda. Bu 3 numarayla hayatımızın sonuna kadar idare etmek zorundayız. Bu 3 numara kime ait olurdu? Kimin numarası olurdu sizin için? Çok ilginç cevaplar geldi bugün. Görmedim yarın. Telefon edip cevap veren vardı, mesaj atan vardı, Facebook'tan aynı şekilde. Nina, bu arada güzel emojilerin için çok teşekkür ederim canım. Benden de sana güzel kalpler gelmiş olsun.

Evet, son şarkılarımıza geçtik artık. Geçelim çünkü benim son 6 dakikam. Efendim ben 9'dan sizlere günaydın diyorum. Ama siz saat 10'dan sonra aktif oluyorsunuz. Biraz güne geç başlıyorsunuz. Olacak öyle şeyler. Okul açıldıktan sonra benimle birlikte güne çok erken başlayacaksınız. Şimdi henüz okul açılmadığı için güne erken başlayamıyoruz. Şimdi o süreç de başlayacak. Ne yapacağız? Bir gece işte uyuyamama, sabah kalkamama. Şimdi o sorunlar da olacak. Onu da hallederiz, merak etmeyin.

Efendim, süremi doldurdum. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum size. Yarın yine aynı saatte, aynı adreste görüşmek dileğiyle. Efendim, bugün umut dolu güne başlayanlar çoktu. Güzel planlar yapan, geleceği için adım atacak olanlar var. Onlara uğurlu bir gün diliyorum efendim. Şans sizinle olsun. Güne güzel başladım sizlerle. Enerjimi güzel aktarabilmişimdir umarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Yarın sabah 9'da sizleri bekliyorum. 9'dan 11'e kadar programım. Birbirinden güzel şarkılar, konular, türküler olacak. Mesajlarınızı bol bol bekliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Alpin FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Körpe bir yavru vermişsin, kırk şehit bugün de vermez. Nerede görmüşsün ey bülbül? Böyle bir dilbere hattat, günde yüz defa can ver.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

balam, bak sabahsız kalmasın, hayvanlarsız kalmasın. Ey balam, bir canı kurt kuş yesin, bir gün yansız

Le Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türk Menleri'nin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

sana gel cende, geç cende.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

حسرتنا وبشرم وبشرم. Thank you.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Sevgili dostlarımız İstekler programından sizlere sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Evet arkadaşlar, bu güzel cumartesi akşamında sizlerleyiz. Canlı yayında İstekler programımızı paylaşıyoruz. İnşallah hafta sonunuz güzel geçmiştir değerli dinleyenlerimiz. Sevdiklerinizle, ailenizle ve arkadaşlarınıza güzel vakitler sizlerin olmuştur diye umuyorum inşallah. Ve eminim ki de cuma günü çoğu aileler, arkadaşlar pikniğe gitmişsinizdir. Kerkük dışına bir yerlerde vaktinizi geçirmiş veya ailenizle birlikte evinizde benim gibi güzel bir şekilde misafirlerinizi ağırlamışsınızdır. Ve güzel vakitler sizlerin olsun. Ve şimdi de müzik zamanı, güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz isteklerin üzerine. Ve istekte bulunmak istiyorsanız sevgili arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz telefon yolundan bizi arayabilir ve aynı zamanda aynı numaradan WhatsApp'tan mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatayım ve bilmeyenler için söyleyeyim. Telefon numaramız 0770 131 34 61, tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi aynı numaradan WhatsApp yolundan da bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Ve bakalım bugünkü akşamki ruh haliniz nasıl sevgili dinleyenlerimiz? Ve ruh haliniz hareketli şarkılardan yana mı, duygusal mı, arabesk şarkılar mı, pop şarkılar mı? Tabii ki de sizin istekleriniz belirtecek ruh halinizi. Ve buradan bizleri dinleyen bütün dostlarımıza bir kez daha sonsuz sevgi saygılar. Ve şu an bize sürüş halindeyken dinleyen bütün sürücülerimize hayırlı sürüşler, Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Ve aynı zamanda çalışan bütün arkadaşlara, bütün işçilere, özellikle de özel şirketli olan mağazacılara ve serbest meslekte çalışan bütün seyyar satıcılarımıza da ne diyoruz? Yüce Rabbimiz rızkınızı versin, helalinden güzel kazançlar hepimize nasip eylesin Yüce Rabbimiz inşallah.

Ve evlerinde bizleri dinleyen bütün hanımlarımıza da sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Yuvanızdaki mutluluk her zaman daim olsun. Kara kediler yuvamızdan uzak olsun inşallah. Ve hemen dilerseniz fazla sözü uzatmayalım çünkü süremiz bir saat ve bir saat içerisinde isteklerinize yer vermek istiyorum. Hemen güzel şarkımızı dilerseniz dinleyelim. Işın Karaca'nın sesinden olacak. Kendim ettim, kendim buldum diyecek. Her zaman kendimiz edip kendimiz buluyoruz ne yazık ki.

Bu güzel şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Açılış şarkımız size için gelmiş oldu. Ve tabii ki de şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu güzel şarkımızda tabii ki de istekte kim bulundu? Hemen sizlerle paylaşalım. Değerli abimiz Mahmut Bayatlı'dan gelmiş. Bizden Barış Manço'nun sesinden güzel bir şarkı istiyor şu an. Dilerseniz hemen güzel şarkımızı dinleyelim ve buradan kendisine sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ailesine de aynı şekilde. Ve güzel şarkımız Barış Manço'nun sesinden gelecek ve bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 tekrarlıyorum. Eğer programımıza katılmak isterseniz canlı yayına telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilir ve istekte bulunabiliyorsunuz.

güzel şarkımızı Barış Manço'nun sesinden dinledik sevgili dostlarımız. Ve şimdi bir diğer isteğe de dilerseniz hemen yer verelim. Dediğimiz gibi süremiz kısıtlı olduğu için hemen kısa kısa güzel şarkılarımızı dinleyelim ki isteklere yer verelim. Bir diğer isteğimiz ise Hamza annesinden gelmiş. Bizlerden Hakan Altun'dan güzel bir şarkı istiyor ve bu şarkıyı da oğlu Hamza'ya armağan ediyor ve tabii ki de bütün dinleyenlere de aynı şekilde. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hareketli mi olsun, duygusal mı olsun? Ben daha çok duygusal şarkıları seviyorum biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Dilerseniz yine güzel duygusal bir şarkı dinleyelim. Benden sizlere gelsin. Şu an bizleri dinleyen bütün dostlarımıza, Ösürü şu andayken dinleyenlere ve iş başında olan bütün arkadaşlara da armağan olarak gelsin diyoruz. Ve Hakan Altun sesinden bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlarımız.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik ve elimize ulaşan mesajlarımızı hemen paylaşalım size için ve bakalım hangi istekte bulunuyor değerli arkadaşlar. WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum sadece diye yazmış. İsmini yazmamış ve bir diğer isteğim ise de Sonbahar adlı arkadaşımızdan gelmiş. O da aynı şekilde İbrahim Tatlıses'ten istekte bulunuyor sevgili arkadaşımız. Tabii ki de diyoruz, isteğinizi yerine getireceğiz arkadaşlar. İsminizi yazsanız daha da güzel olacak. İsminizi de programımızda söylemiş oluruz. İstekte bulunan arkadaşların ismini. Ve güzel şarkımızı tabii ki de İmparator'un sesinden dinleyeceğiz. İbrahim Tatlıses'ten. Güzel şarkımız sizler için gelsin diyoruz. Ve tabii ki de bizleri dinleyen bütün arkadaşlarımıza armağan olsun sevgili dostlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve güzel şarkımızla hep birlikte dinliyoruz.

Ve güzel şarkımızı İmparator'un sesinden dinledik. İstekler üzerine tabii ki de sevgili arkadaşlar. Ve şimdi de dilerseniz güzel bir tabii ki de istekte bulunan arkadaşımızın isteğini dinleyelim. Ve bakalım kim bizlerden istiyor? Şahap Köprülü arkadaşımız Ali Ben Neden güzel bir şarkı istiyor. Ve buradan da bütün köprülere, altın köprü halkına sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz değerli arkadaşlar. Türkmeli bölgesinde yaşayan, bizi dinleyen bütün Türkmeliliğe selamlar olsun. Özellikle de yurt dışında da bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize ve Türkmenlerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ve dilerseniz güzel manimizi Ali Ben'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

0: Evet sevgili dostlarımız ve güzel mahallemize dinledik ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Programımıza hoş geldin.
1: İyi akşamlar olsun.
0: İyi akşamlar. Meneyim, sen necesin? Adı ne? Tanıyık sen ilk öncelikli arkadaşımız.
1: Ben adım Yusuf.
0: Ben Yusuf, nereden arsan bizi? Bağdat yolunda. Evde sen iş yerinde arkadaşlardansan.
1: Vallahi evdeyim valla.
0: O zaman aile o sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik.
1: Var olasan.
0: Sen de sağ olasan, var olasan. Ben arkadaşımız, kimin şarkısını sen?
1: Ferdi Tayfur'un şarkısı söylüyorum.
0: Tamam, Ferdi Tayfur. Kimler mağın olsun?
1: O birinci sene sonra suçmanı arıyor kadirler hapsine.
0: Böyle.
1: Sonra bütün suçmanı, sonra ev anlama, sonra babama, kardeşlerime, bazıma.
0: Maşallah. Allah saklasın hapuzu ya Rabbi.
1: Allah razı olsun.
0: Allah senden razı olsun. Teşekkür ederiz programımıza da katıldığı için. Ve biz memnunuz, sağ olasın arkadaşımız. Ve tabii ki de arkadaşımızın isteği üzerine Ferdi Tayfur'un sesinden tabii ki de güzel şarkımızı dinleyeceğiz ve tabii ki de bizleri şu an dinleyen ve

keşke Ferdi Tayfur'un şarkısını çalsaydı veya mesaj gönderip aynı istekte bulunduysalar, o zaman herkes armağan olarak gelsin diyoruz. Bu güzel şarkı Ferdi Tayfur'un sesinden olacak olan şarkımızı değerli arkadaşlar. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ali Benin'in sesinden güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de tabii ki de güzel şarkımızı da Ferdi Tayfur'un sesinden dinleyeceğiz. Ve dilerseniz telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Yalnız kararsız kaldım. Geçen yıl bu zamanı mı dinlesek, sabahçı kahvesini mi dinlesek? Huzurum kalmadı mı? Hangi şarkıyı dinleyelim sevgili dostlarımız? Kararsız kaldım. Ben de özledim var. Ferdi Tayfur'un. O zaman bu güzel şarkıyı dinleyelim dilerseniz. Ve bu güzel şarkıda bütün Ferdi Tayfur sevenlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Değerli arkadaşlar ve güzel şarkımız sizler için geliyor.

Ben de özledim, ben de. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Ben de özledim, ben de dedik. Ve özleyenler için gelsin. Allah hiçbir zaman sevdiklerimizi özlettirmesin. Gerçekten de çok zor bir şey. Birisini seviyorsun, özlüyorsun, yanında değil. Onu göremiyorsun, dokunamıyorsun. O yüzden de Allah yaşattırmasın diyelim. Ve hemen mesajımızı paylaşalım. Programımızın devamlı arkadaşından gelmiş WhatsApp'tan. Ersen Sorani'den selamun aleyküm, aleyküm selam, iyi akşamlar, necasiz, iyisiz inşallah, bizlere iyi. Ersen arkadaşımız, eğer sen de iyisi ol, bizlerden Sibel Can'dan güzel bir şarkı isteyip de bu şarkının bütün Türkmen FM dinleyicilerine ve kadromuza armağan edip de arkadaşlarıma, sevdiklerime, aileme, kardeşlerime armağan gelsin saygılarımla diye yazıptı Ersen Sorani. Tabii ki de her zaman mesajlarını bizden esirgemez sevgili arkadaşımız. Ve güzel şarkımızı dinleyelim. Sibel Can'ın sesinden olacak bu güzel şarkı, arkadaşımızın isteği üzerine. Ve daha sonra bir diğer isteğimizi de paylaşacağız hep birlikte sevgili dinleyenlerimiz. Ve Sibel Can size için en güzel şarkılarından birini seslendirecek. Sevdiğim şarkılarından biri, hareketli bir şarkı olacak. Size için, gelecek ve sevenler için gelsin diyoruz ve Ersen Sorani'ye darman olarak gelsin diyelim. Ne diyecek Sibel Can sizler için? Emret öleyim diyecek.

senden. Vazgeçmem yoluna, köleyim sözünden, hiç çıkma. Emret öleyim, emret öleyim dedik sevgili dostlarımız ve tabii ki de sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İstekler programımız ve güzel şarkılarımızla dinlemeye devam ediyoruz.

Ve hemen bir diğer isteğimizde yerine getirelim sevgili arkadaşlar. Ali Abbas'tan gelmiş bizden Tabut'un sesinden Ah Kalbim adlı şarkıyı istiyor ve tabii ki de dilerseniz arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkımızı da dinleyelim. Hep birlikte daha sonra kaldığımız yerden diğer isteklere de yer vereceğiz inşallah süremiz yettiğince.

Bu güzel şarkımızı dinledik ve bir telefon bağlantımız var. Alo. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Ne hissediyoruz? Ve güzel bir şarkı daha var sırada. Çünkü istekte bulunan bir arkadaşımız var. Hemen mesajını paylaşmak istiyorum sizler için. Ve isteğini de yerine getirelim değerli arkadaşımızın. Ve bakalım hangi arkadaşımız ve hangi istekte bulunuyor. Selamu aleyküm, aleyküm esselamu kınığniye kaldım eser ehdiye ilkum ve cemiyat müstemeyin radyo Türkmen FM tahiyyati Ağa Köpürlü. Teşekkür ederim Ağa Köpürlü'ye göndermiş olduğu mesaj için. Bizden kaldım eser sesinden Arapça bir şarkı isterdi. Hangi şarkı ne demediği için ben güzel bir şarkı seçtim. Ağa Köpürlü inşallah ve gene sen bu şarkını. Çünkü ben çok seviyorum. Dinlemek istedim, hareketlidir ve araçta da dinlemek de seviyorum bu güzel şarkını. İnşallah sizler de be genelsiz değerli arkadaşlar. Ve buradan da bütün kanım seher sevenlerine armağan olarak gelsin diyarın. Ve özellikle bütün Arap kardeşlerimize ve Bağdat'ta bulunan bütün dinleyicilerimize armağan olsun bu güzel şarkı. Ve bir kez daha hayırlı akşamlar dileriz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah sevgili dostlarımız. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor Türkmen FM'den. Eşli.

0: Ve bu güzel Arapça şarkımızı dinledik ve hemen alo diyelim.
1: Alo, merhaba, mutlu akşamlar. Nasılsın canım? İyi mi?
0: Ben iyiyim, sağ olasın. Sen necesin arkadaşımız? İyisin inşallah.
1: Sağ olasın. Tabii ben Hasan Koryalı.
0: Böyle Hasan arkadaşımız. İyisin inşallah, sıhhatü yerindeydi. Hasan.
1: Çok iyiydi, elhamdülillah.
0: Elhamdülillah ya Rabbi. Allah hiçbir zaman zarar göstermesin.
1: İyi şarkısını. Sen de ne sevgilerimize mener bugün edersen?
0: Hasan eşitmedim çünkü selaştırdım. Kusuruma feli, kimin istedi o şarkısını?
1: Muhammed Fuat Hubbel Haiyi.
0: Muhammed Fuat. Tamam. Kimler mağın olsun?
1: Mağın olsun. Bütün çarşı halkına programın sonuna fener mağın olsun. Ereğinde yaşayan bir tek tane sevgili var mağın olsun. Bütün Türkmenlere, Kore'de, Musa'da, Halma Aliminde yaşayanlara mağın olsun. Özlerine, kız kardeşlerine, o bütün Türkmenlere, bütün Araplara teşekkürler.
0: Hasan,
1: sağ olun, var olun.
0: Eşitsen beni. Alo, ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Eşitmedi bizi Hasan arkadaşımız. Teşekkür ederim özüne ve bizlerden güzel bir şarkı isteri Hasan arkadaşımız. Muhammed Fuad'ın sesinden. Tabii ki de güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve buradan da programımızın devamlı arkadaşına armağan olsun gelsin Hasan Koryalı'ya. Ve bütün dinleyenlere armağan olsun.

Evet sevgili dostlarımız, dilerseniz gidelim güzel Arapça şarkımızla dinleyelim arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de bu güzel akşamda sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Elimize ulaşan mesajlar ve istekleri de yerine getireceğiz sevgili dostlarımız. Ve bazı arkadaşlarımız Ali Bey'in sesinden mani istiyorlar. Fer Tayfun'da bu güzel şarkıları biz dinledik programımız içerisinde. Sanırsam bazı arkadaşlarımız yeni radyo dinlediği için veya bizleri takip ettikleri için bilmiyorlar ama bu iki güzel sanatçıdan güzel şarkılarımızı dinlemiştik ve şimdi dilerseniz güzel şarkımız Mehmet Fuat'ın sesinden hep birlikte dinleyelim Hasan arkadaşımızın isteği üzerine.

Evet sevgili dostlarımız, güzel Arapça şarkımızı dinledik. Hasan Koryalı'nın İsteği Üzerine ve tabii ki de şimdi de güzel bir mani dinleyeceğiz. Efnen Köprülü arkadaşımız bizden Ahmet Vacit'ten güzel bir manistiri ve bu mani bizlere ve bütün tabii ki de köprü halkına ve sevdiği arkadaşlarına armağanidir. Sağ olsun. Dilerse o hep birlikte dinleyelim Ahmet Vacit'in sesinden güzel şarkımızı ve bütün Ahmet Vacit sevenlerine de armağan olarak gelsin diyelim ve genç arkadaşlarımıza da armağan olsun. Ve tabii ki de buradan bütün dinleyenlerimize de sonsuz sevgi saygılarımızı iletelim sizlere ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim Ahmet Vacid'in sesinden ve daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz isteklerimize yer vermek için, çünkü az bir süremiz kaldı. Bu kısacık sürede güzel şarkılarımızı istekleriniz doğrultusunda hep birlikte dinleyeceğiz inşallah.

O sevdalım güzeli elimden aldı o dünya dedi ve bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik Ahmet Vacid'in sesinden ve istek üzerine tabii ki de. Efnen Köprülü bu güzel şarkı istemişti ve buradan da Rabab arkadaşımıza da armağan olarak gitmiş olsun diyelim bu güzel şarkı. Ve bir diğer isteğimizi de hemen paylaşalım arkadaşlar. Turan'dan gelmiş bizlerden Seda Sayan'ın sesinden Git Git Yoluna adlı şarkı istiyor değerli arkadaşımız. Dilerseniz isteği üzerine bu güzel şarkımızı dinleyeyim kendisine gelsin ve bütün sevdiklerini akrabalarına armağan olsun diyoruz. Ve şu an bizleri dinleyen bütün arkadaşlarıma da benden sizlere armağan olarak gelsin bu güzel şarkı. Yalnız gitmeyin diyorum. Her zaman Türkmen FM'de kalın. Beni dinleyin sevgili arkadaşlar. Ve güzel şarkımızı da Seda Sayan'ın sesinden hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Turan arkadaşımızın isteği üzerine. Hadi birlikte dinliyoruz sevgili Türkmen FM'ciler. Müzik sevenler.

Ve sevgili dostlarımız git git yoluna dedik ve bu güzel şarkımızı Seda Sayan'ın sesinden dinlemiş olduk. Ve bir kez daha hayırlı akşamlar diliyoruz bizleri dinleyen bütün dostlarımıza. Ve programımızın da sonuna gelmişiz sevgili dostlarımız. Ve son olarak güzel bir şarkı armağan edeceğiz herkese. Benden sizler için gelmiş olacak bu güzel şarkı. İnşallah beğeneceksiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve ne diyoruz? Bu güzel akşamda güzel bir şekilde elimden geldiğince isteklerinizi yerine getirdim sevgili dostlarımız. Getirmediğim istekler tabii ki de var. Süremiz yetmediği için kusura bakmayın. Afola diyorum sizlerden. İnşallah bu kusurumu görmezsiniz. Allah kısmet ederse yine sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Bu akşam istekler programını sizlerle paylaştım. Allah kısmet ederse yarın pazar saatlerimiz biri gösterdiğinde nostalji kuşağında sizlerle buluşacağım inşallah Allah'ın izniyle. O ana dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Şunu unutmayın, her zaman söylüyorum. Hayat çok kısa, bu kısacık hayatı sevdiklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı birbirimizi kırmadan, incitmeden güzel bir şekilde, güzel sözler sarf ederek hayatımızı yaşayalım. Bizi sevenler varsa da şu hayatta tabii ki de karşılıksız, menfaatsiz bir şekilde seviyorsa onu dört elle sarılın ki o elinizden kayıp gitmesin daha sonra pişman olmamak için. İnşallah diyoruz ve Yüce Rabbimiz her zaman bizleri kalbi güzel, niyeti güzel, tabii ki de güzel insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Allah eşimizi, çocuklarımızı, anne babamızı korusun inşallah. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sağlıklı yaşamlar diyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM sizinle. Bağdat frekansımız 89.9.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: Sanki değer Türk yönetim bu radyosunu dinleyen ve Facebook sayfalarından bizi izleyen dostlarımız. Hepinizin akşamınız hayırlı olsun. Bu hafta yani bu yedice bu salı gününde sizinle beraber Edebi Sayfalar programının yeni bir bölümüne başlıyoruz. Bugünkü misafirimiz benim yanımda tabii ki değerli, kalemi güçlü, fikri açık, hayalı geniş ve şehrinin hakkını veren bir insan. Babadan miras kalan, babası ilk öğretmen olarak onu yetiren ve tıpkı rahmetli babası kimin, Allah garip rahmet etsin, rahmetli babası kimin, şehrin hakkını veren, çok saygılı ve o kadar saygısı var ki karşısındaki onu da konuşmadan bile utanır. Çok değerli bir abim, misafirimdi. Değerli şairimiz Ahmet Kümbetler. Kerkük eline bağlı Kümbetler köyünde büyüyüp doğan rahmetli Ezzettin Kümbetler'in oğlu. Ahmet abi hoş geldin, safa geldin.
1: Eyvallah hocam, hoş bulduk, safalar gördük, sağ olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. O babanızda Allah garip rahmet etsin, gömütünürler olsun.
1: Amin.
0: O unutulmaz bir koruyatçı.
1: Allah razı olsun.
0: Güzel, güzel bir koruyatlarını ben dinlemişim, okumuşum. Ne yazık ki hastalık onu tez aldı aramızdan.
1: Maalesef.
0: Ama güzel bir söz var, diğerler evlat baba izinde.
1: İnşallah.
0: Onun için siz babanız izindesiniz. Ben bir Ahmet Kümbetler'i tanımak istesem. Ben şahsen tanırım. Ama evet, dinleyenlere tanıtmak istesem.
1: Vallahi Ahmet Ezzedin Kümbetler, işte Ezzedin Kümbetler'in oğlu. İşte bizim bu edebiyata tutunmamızın en büyük şeyini ki buyurduğumuz kimi. Teşekkür ederim de bütün bu iltifatuzdan
0: çok dolayı. Çok sağ olun.
1: Babamız hakkında veya bizim hakkımızda. Bu da zuva salatuzdan geldi
0: çok
1: hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ahmet Ezzedin Kümbetler, işte her vakit şükrederim ben Allah'ıma. Çünkü özemtaşlarımı gördükçe gerçekten onlara mukayeseten ben az yoruldum. Çünkü nişi böyle göz açtım bu perreler Fuzuli'den, bu Nesimi'den. Yani şehrin lezzetini, şeyini sütten emdi. Böyle erken bir çağda ama hele de demarır bildik ya vallahi. Biz ne kadar bildik çaktırık, ne kadar ne şeyler giydi bizden. Ama her gene başkasına bakarken yani şükrederim Allah'ıma öz fazlındandı. Tabi rahmetliden Allah affetsin öyle yüzden.
0: Allah affetsin.
1: Çok iyi şeyler nece diyor. Kuralları az buçuk olsa da bu edebiyat dünyasında zavuk seviyesini artırdı bende. Yani her şeyi beğenme, o her şeyi de beğen. Böyle bir denge yarattı bizde. Şükür ki ondan sonra birçok hocalarımızdan, Züki bir abilerden birçok şeyler kazandık. Asık olmayasız. İşte biz de elimizden geldiği kadar uşak çağdan ben hoyrat yazmakla başladım. Hoyrat da teşekkür ister. Çünkü inanmıyorum Türkman elinde bir insan şehre başlasın hoyratsız. Demek ki bizim ilk bizi bu ayağımızı kaydıran bu yollara hoyratta, hoyrata bir teşekkür ister. İşte çırpına çırpına yazdık. Şükür ki bugünlere geldik. Ve hele de umarık ne mutlu bizlere. Eğer bir tek satırımız veya ben her vakit diyelim illaki insan bir divanı muhallet olmaya gerek yoktu. Bu millet için bir harf bile eklemişse o yani bir büyük bir milliyetçilikti. Bu bir büyük dil, vatan, millet severlikten geldi. Biz de bu yolda çaba gösterdik kaderimizle başka abilerimiz kimi. Umarık ki bu milletin hizmetinde günün birinde bir hizmetimiz olursa bu milleti bu yollarda. İnşallah da bu yolda nece diğer yaşadıkça bu dili, bu milleti, o bu şirin dili gerçekten yani çok başka bir dili bizim dilimiz. Ona hizmette her vakit hazır inşallah.
0: Ahmet Hoca zaten ben size katılam burada çünkü bir gökdelen yapmak Kərpiç kərpiç olur.
1: Eyvallah.
0: Bunu bir kereden bir duvarı getirip bağlamayacaksan, çünkü ekip birbirini basarsa kaldırmaz. Onun için bir gökdelen yapmak kərpiç kərpiç. Bu kərpici bu işçi koyar, bu bir kərpici getirir, o bir işçi koyar.
1: Eyvallah.
0: Türkmen edebiyatı bu şekilde yapıldı, bu biçimde. İşte bizlerin de o kerpiçlerin birisinde adımız yazılırsa o bizim için büyük bir onurdu. Kim millet desin bir bela insan aramızdan geldi geçti. Ama edebiyatın birisi çağına göre hem içerliği değişir, hem türü hem stili değişir. Divan edebiyatı başkaldı. Millet arasında olan halk edebiyatı başkaldı. Tekke edebiyatı başkadı. Gazelle yazılan aşk edebiyatları başkadı. Efendime diyeyim öğüt yazılan edebiyatlar başkadı. Her birinin bir dalı var. Her biri de insanın hayatında bir süre bir çağda kaldı. Ondan sonra yeni çağda yeni kapılar açıldı. Onlar geride kaldı ama etkisi kaldı.
1: Eyvallah.
0: Neden etkisi kaldı? Ben biraz önce dedim kimin bir gökdeleni yapmak için ilk alt tapanı yapmazsam birinci katı yapabilmem. Birinci kat bitmediyse ikinci katı yapabilmem ki ulaşım gökdelenin apartmanın ücü buluttan yazıya çıksın. Bizim edebiyatta da bütün dünyanın edebiyatı ama bizimki özel geçti. Çünkü bizim eskilerimiz köçebeyler bilirsen. Bütün edebiyatları şeffafiydi. Kulağından gelirdi. İşte ne kadar bize doğru gelip ne kadar yanlış gelip ki bilirsiniz rahmetli Atatürk'ün başının Kerkük Müntekap Horiyatlarında bazı horiyatlar var vazinden kafiyeden çıkır diyende o bu folklordu ama bunu oynayıp ben böyle geldim benimce.
1: Çok doğru.
0: Ha, ama doğru dürüst edebiyatta yazılan Cenab-ı Uzun olsun başkasının olsun. Yazılan o kitapların etkisi budur. Şefahi gelmez.
1: Eyvallah.
0: Okuyarak geldi. Ve temelini tamam doğrular. Onun için bu tarafta size katılam. Ben bilmem Ahmet Kümbetler hem Horesi var.
1: Böyle.
0: Hem Divansi var.
1: Doğru.
0: Divanda da an etkili şair ki çok etki yaradı üstünde. Fuzuli'de. Nesimili.
1: Nesimili.
0: Hataydı.
1: Şey Galip'ti.
0: Şey Galip'ti.
1: Hapse.
0: Ha. Ama an çok etkileyen seni Fuzuli'di. Çünkü her zaman tartışmamız bu konuda olur. O zaman bir divan edebiyatından bir şey Allah seninle koruyat koruyat geçirin.
1: Seva seva hocam. Ama ben bes şunu eklemek isterim eğer ki hafıza sanak tabi. Umut var bazı milletimizde insanlarımız aziz milletimiz doğrudan. Biri sorar diğer bu sözlere ne gerek var? Biz de çok bir şeyler yaz. Ben de bunu şöyle demek isterim. Çünkü huzurumuzda Teymur hocamız Ali Yurda Kul abimizle Aydın Aslan hocamızla onlarla bir dedeler yadigarı sundu. O dedeler yadigarında geride bir kilim yerde oturmak eski bizim
0: edebiyat meclisi.
1: Edebiyat, yani. O edebiyat nerede? Meclisi. O kilim arkada. Kanefe de var bu zamanda. Katkireut de var bu zamanda. Neden onları? Ta ki o dedelerin bir kokusu bir yeli essin. Çünkü dedeler yadigardı. Biz de divan edebiyatı dediğimiz zaman ancak bazı bu malzemelerle ancak o kokunu vermek amacındayız. Fonun çok için afuza sığınırım nece diye. Biraz eğer derin görülürse.
0: Yok yok bilakis ben sen o her şeyi severim.
1: Allah razı olsun.
0: Haz ederim de dinleyeyim senden.
1: Merhaba hocam. Bu bir gazeldir. Aruz'la Rebel Behri ile yazmışım hocam.
0: Romanül Maksur. Meczup. Herhalde.
1: Meczup.
0: Meczup.
1: Şeb seherlerdir beraber kıble-i ebru bana. Vuhdetin bol mihrabında neyleyim ayru bana. Küfr-i zülfün mani olmuş. Haki can vermez filiz. Kılmadıysa ger tecelli afitabi rubana. Dide-i hun perde çekmiş var umid şemsi usal. dide-i hun perde çekmiş. Var umid şemsi vusal, akıdır bu, akıdır bu perdeden bir tel ışık nuru bana. Ger alem düşman olursa men alemden yok cinim. Had hududum hat nigarım çekmiş ol seru bana. Çeşmi makkarında gizler dıl şikastam çaresin. Çeşmi makkarında gizler dil şikestam çaresin. Kim gelir ohun buzağına hayf ola korku bana. Mülk-i canda bir amaret koymadın kalsın gönül. Mülk-i canda bir amaret koymadın kalsın gönül. Haşe lillahi ettuğun yad etmedi arzu bana.
0: Allah.
1: Ah be kümbetler için boş kubbaya dönmüş meğer. Ah be kümbetler için boş kubbaya dönmüş meğer. Hu çekip senden sada döndürür bin hu bana.
0: Allah.
1: Hu çekip senden sada döndürür bin hu bana.
0: Allah. Çok güzel. Allah çok güzel. Sağ ol. Sağlık. Ağzına sağlık. Sen bir kere adamı şey etsen ha.
1: Ver olsun.
0: İyi. Koy. Ben de bir gazel okuyayım sağ olsun.
1: Ne mutlu
0: bize. Ha zaman yazılıp sen hele onu sele. Sele ha zaman. 87'nin.
1: Zamansız dedim akış. Zamanı olmayan. 87'nin. Ölümsüz sözler zaman.
0: Aynen Ramel'de yazılıp ama maksurdu.
1: Eyvallah.
0: Ramel maksurdu. Failatun, failatun, failatun, failun.
1: Failun.
0: Maksur eder özünü. Böyle. Adı Ağlıyorum. Kalmışım. Kalmışım tek başıma ben, gözlerim kan ağlıyor. Çektiğim derdi o belaya, cümle cihan ağlıyor. Dalmışım feryadı aşkın mihneti dünyasına. İstemem figan edem kim, lebde figan ağlıyor. Misli İsmail boyun verdim silahlı destemen, endi Allah'tan ödül göklerde kurban ağlıyor. Bekleyen devrin cihanda vermeye canın fida. Her düşen serden çıkan şükreyleyen can ağlıyor.
1: Allah.
0: Güneş aydan mahi asman ya ne gelmiş dem sürer. Hurşidi aftaptan çıkan gökde vulkan ağlıyor. Rahati destinde tutmuş cemri aşkın konuşup hissetmeden asrettiğim elden İran ağlıyor.
1: Allah.
0: Rahati destinde tutmuş cemri aşkın konuşup hissetmeden asrettiğim elden İran ağlıyor. Padişahın meclisinde hal aşkım söyledim, söyledikçe derdi aşkım gör ki sultan ağlıyor. Topladım her dertlini, topladım her dertlini ben gönlümün gem meclisinde. Yerde piru nadan ağlar, gökte gulman ağlıyor. Ey güzel nuri cemalın aşıka, ey güzel nuri cemalın aşıka kastetme. Ey güzel nuri cemalın aşka kastetme katlime. Rahı aşka ferman olmaz, elde ferman ağlıyor. Fuzuli ile Nesimi tek rahı aşka oldum fida. Gör beyatlı, gör beyatlı misli mecnun aşka dastan.
1: Çok yaşa. Çok yaşa.
0: Bilmem ben özüm de yani

0: Seslendirmek dergi ama aslında bu ahenk var.
1: O işte. Buradaydı. Yani şiir dediğimiz bir malumuzdu ki şiir mana ile lafızdı. Hı. Lafızla vezindi. Vezin ile
0: koca kafiyatı. Bunun hepsi itilaf etmesi lazım.
1: Yani ben şimdi burada mesela dediğim zaman Fuzuli'nin her naksı bir beyt. Kıldı ol seru seher nazıyla hamama kurem. Şem'i ruhsarıyla oldu münevvir hamam. Anlamayan anlamayan ama hoş dedi. Hoş bir şeydi. Yani kulağa hoş geldi. Yani bazen de diyelim şiir yazılmıyor bana maksı. Vallahi bazen şiir o kadar dağıtladı ki sahaba açıklayanına baksan kaliteden düşürür. Açıklama o koyu melek kalsın. Anladın mı? İşte şiir budur. Dediğimiz. Bizim toplumda da bu işe son dönemlerde tabii has ehli olan has özel insanlar kaldı. Ama bunu yaşatmak çok önemlidir. Çünkü bu divan edebiyatının kalasının, sarayının padişahı Fuzuli bizdendi.
0: Doğru.
1: Yani en son söndüğü zaman bu divan edebiyatı ki sönmezdi inşallah. Ve biz de sönmesi lazımdı. Yazık başka Türk dünyaları bu işte ilgilensin. Bizler diyelim yahu geçmiş zamandı. Yahu bunun padişahı, bu geminin padişahı, komutanı daha doğrusu bizimdi.
0: Doğru.
1: Yani en son sönse kalası buradadır. Gene, biz onu için.
0: Eğer sönerse. En son sönmesi de gene burada olsun.
1: Sönmeyecek.
0: O da hiç olmaz. Ben. Çünkü Türk İstiklal Marşı neyle Allah başlarım?
1: Mehmet Aşıver.
0: Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsam canım. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bu da Fuzuli burada sönmez.
1: Sönmeyecek.
0: İlla en son ocak bitti. Türkmen kalmadı diye. Belki biz de kalmasak kimse bizim kimin açıklayabilmez. Ama Araplarda da, Furslarda da,
1: tabii.
0: Ruslarda
1: tabii,
0: da
1: tabii, tabii.
0: Büyük bir etkisi olan bir
1: tabii,
0: şairdi.
1: Tabii. Yani bazı rivayetlere göre, yani okudum bazı yerlerde, bu filozof Goethe var İtalyanlı. Adamları şikisi bir Romeo Juliet'i Fuzuli'nin divanından aldı Mecnun Leyla'dan. Ama dedi o eskükte kaldı. Neden? Çünkü Fuzuli bittiği zaman son sahne Leyla'nın ölümü sonra Mecnun'un kendisinin orada dedi bittiği yerden başladı. Neden? Çünkü Fuzuli ona sadece bir kızla bir oğlan derdinden çıktı daha yükseklere. O da tasavvuf dünyasına girdi. Tasavvuf felsefesine daha doğrusu girdi. Orada da fenalık başlangıçtı. Onun içindir Fuzuli bittiği yerden başladı.
0: Demek ki Shakespeare aynı yıktı o bittiği yerden başladı.
1: Aynen baksa yani rollere o da amelki yani kısımlık var düşmanlı aynendi. Ama işte der Fuzuli dediği zaman hayaliyle tesellidir. Gönül meyli usal etmez. Gönülden taşra bir yer olduğunu aşık hayal etmez. Buradadır işte bu Müslüman olmadı. Bak o yani bu manada değil daha doğrusudur. O sük kaldı çünkü orada bir tasavvuf silahı var. Ve biz de nece diyor biz bu şeylerin kokusuyla kahırık yatırık bu güzel duygularla
0: ha,
1: çünkü divan edebiyatı var. Biraz önce dedi Ruskim'in çeşit dalları var ama yani gördüğüme göre ki ben haddimce de görmüşüm. Çok da umut var yanlış olabilirim ama bundan kendi özümle %100 eminim. Türk edebiyatı özellikle her yerlerde bir yerlere ulaştı ama divan edebiyatı dediğimiz zaman o manalara dokundular ki hocam hiçbir dalda oralara ulaşmadı.
0: Çok doğru. Ha. Çok doğru. Yani bak halk edebiyatı arasında Türkiye'de bilirsiniz Aşık Behzoli'di. Şeyi
1: bir çoğudu yani.
0: O Saz Çanrıkağı'nı aldı bir dakikada yardımına çıktı.
1: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş'tı. O Köreka.
1: Aşk Veysel Giller.
0: Aşk Veysel Giller. Bunlar halk edebiyatının kıymasında otururlar. Tabi halk edebiyatı aşk şiiri. Çünkü dinsel şiirde Yunus Emre oturup. Bunu kimse geçemez.
1: Eyvallah.
0: Ha. Onun üstüne de bak ne kadar kıymet ettiler. Şehrin ağzından normal görsen özünü koyanda özün Fuzuli'nin veya Nesimi'nin
1: tabii.
0: Veya Ziya Paşa'nın. Ziya Paşa'nın şeyler azdı.
1: Bambaşka.
0: Veya Yahya Kemal Bayatlı'nın, Namık Kemal Bayatlı'nın.
1: Aman Allah.
0: Bunları koyanda o meydana Sümbülzade'nin veya bizim Hicri Dede'nin hatta. Hicri Dede'nin, Mehmet Sadık'ın.
1: Allah rahmet eylesin.

0: عبلا قوين دو وابق دو والله بخ عثمان المظلومين بي طالع مشي على ورق بجده مليون أخي بسنة زين صفحي بختم أشارسام ليلدن سودا شخر حاصل عمرم جهاد آه وويلات شخر ارتياح قلبي بيمارم üçün نور günü hangi bir gülzara geçsem bir kuru sahra çıkar.
1: Ağır bir sistem, siyah bir sistem, ha, karanlık.
0: Nece bir şeydi. Eyvallah. Onu bakan da bir beytini koyan da diysen baba bahar da adı, bahar da adı.
1: Tabii.
0: Ha, bir de burada bir şey var Ahmet Hocam. Onu ben... da millet duysun yani. Divan edebiyatı ne çıkınca ağırdı? Adı özü geldi. Divan edebiyatı.
1: Divan edebiyatı.
0: Divanda okunan edebiyattı. Millet okunan edebiyat değil ki. Onun üstüne de Nesimi'nin mesela Fuzuli'nin şiirlerini halk ezberleyip
1: tabii farz edipler özü.
0: Ezberleyip özü. Yani Nesimi'nin bir şiiri var. Gene tasavvufta da özü bilse de Nesimi hurufiydi. Allahu Ekber ey sanam hüsnüne hayran olmuşam.
1: Havzu kuzahtır.
0: Havzu kuzahtır. Kaşların yayına hayran. Ah baba bu ne uyapsın adam.
1: İşte çok sertiydi yani Nesimi de Fuzuli indiye kadar yani şiirlerini bir gizem ol içinde gerçekten yani bilmesen bu tasavvufta bir kıza da uyar. Bir tasavvufa da uyar ya ama o çok açık bir sert bir şekilde. Ama Fuzuli'nin ya kadar bilmez kimse nece diğer neydi ne de girdi öz demeyince.
0: Vallahi,
1: çünkü işte şiir budur.
0: Vallahi Ahmet Hoca bak bir şey diyeyim sen. Ben Fuzuli'nin hayranlarından biri bilsem.
1: Ben bilirim.
0: Nesim'i de çok severim.
1: Ben.
0: Ya okuyanda o şiirini özü sana bir ilham meri der bu şiiri nece at. Ben böyle açıklarım özü okuyanda.
1: Ne şekil hocam buna merak ettim gerçekten.
0: Yani Fuzuli sana bir ilham meri bunu nece at. Yani sen diyende o mesela Gınca idağı cünun içre nihandır
1: bedenim. Pembe idağı cünun içre nihandır bedenim. Bel.
0: Diri oldukça ahir ki iki şey var. İki nüskası var. Azerbaycan nüskası da Gınca idağı geçirin. Burada pembe ibiz diyor.
1: Bu asıl nüshasımın da var.
0: Ha. Pembe idağı cünun içre nihandır bedenim. Diri oldukça libasım budur ölsem ki. Baba özü senedir açıkla beni bu şekilde. O pembe idağı cünun özel bir hal adı. Onu tabii ki sen bilirsin. Bas, Hazreti Ramel oldu.
1: Yok hocam rica ederim. Estağfurullah.
0: Bak ne güzel bir senhat sehli halal var içinde ustad.
1: Doğru.
0: Diri oldukça libasım budur ölsem kefenim. Budur kelimesi her halavdır.
1: Eyvallah.
0: Koy özün. Diri oldukça libasım budur.
1: Heh.
0: Cümle tekmiladır. Ölsem kefenim cümle tekmiladır.
1: Doğru.
0: Cümle. İndi koy özün bu yana. Diri oldukça libasım budur ölsem kefenim. Budur buna diyerek sehri halal. Bu cümleyi koy tekmil eder. Bu esik olmaz. Bu cümleyi koy tekmil eder. Bu esik olmaz.
1: Çok,
0: çok güzel bir şey var. O pembe idağı cünun nedir? İnsanoğlu delilikte bir hala ulaşı, meczublukta bir hala ulaşı, illegal dağılıyorsunuz. Ve ahiru deva,
1: ekil.
0: Bunu dağılıya dağılıya, ha iyi olmur aşktan, iyi olmur, salmur özüne. Ki sonda diri vatanımdır, vatanımdır, ha dağla o mene.
1: Böyle.
0: İyidir. O kadar dağılırlar özün canında yer kalmır. Her dağılıyanda kan çıkacak.
1: Eyvallah.
0: Pambuk koydu. Pambuk kanı sümür açılıp pembe olur. Çünkü özü beyaz o kırmızı.
1: Bak işte çok güzel bir şey. Mel buyurun.
0: Pembe idağı cünun içine nihan diyende yani gizli. Tepemden dur lakam ben neydim lan?
1: Gizliyim gizliydim.
0: Bu doğru. Gizliyimler özü neyden?
1: Pambuk.
0: Pambuk'dan. Pambuk. Diri oldukça nınca yaşıran mamından iyi olmam. Bunlar ha dağlayacaklar ha pambuk koyacaklar. Libasım budur ölsem kefenim. Ölendem de çünkü kanım gelir beni yıkamazlar. Kefene de koymazlar. Hazır kefenim üstümdedir. Kefen de pambıktan yapılır.
1: Eyvallah. Eyvallah. Bak işte hocam burada da yani ben vaktiyle hikmeti dünya ve mafiha bilen Allah arif değil. Arif oldur. Bilmeye dünya ve mafiha nedir? Bunu birisinden sordum. Dedi yani dünyanı istirse gerçek yüzünü anlayasan gidip sorma bir deneden ne kadar dünyanı gezirse minne Kanada'danları döner Amerika'ya kağıt kriyavet geldi. Da, tamam dolandı bu dünyanın her bir köşesin. Ama gerçek dünyanı anlamak istirse o kimseden ki düşüp
0: bilmez.
1: Sokaklarda yaka yırtık.
0: O da meczuplardı.
1: İşte ana ne hikmeti dünya vardır. Hikmetin dünyayı anlayan yoktu. Bir tek anlayan var. O da hiçbir şey anlamayıptı. Yani bunu birisinden sordum o bir edebiyat hocamızdan vaktiyle. dedi yani her kim dese dünyanın anlamamış ama anlamış ama anlamayıp, her kim dese anlamamış ama anlayıp. Bu da bir şekilde. Yani Fuzuli böyle yollar asır. Bakın de siz bu muhteşem gazalinin matlağını okudunuz. Bunu bir görüşte görsünüz. Ben buradan niş hazretim dinleyeyim. Sağ olasın da çok güzel de şey etti. Yani bu yandan da bizler de ayrı görüşler var.
0: Ama özü sana koyuyor.
1: Bu da yani. Koyan.
0: Git açıkla. Açıkla. 13 Fuzuli'nin indiye kadar 1500 kusur dirasa ozda. 1500 kusur.
1: Hele de azdı.
0: Hele de yetirmirler. Yetirmirler. Hele de yala o geçen kere sağlık konuştum zannedersem. Vallahi bir tek gazelini böyle yuva koysan diysen ben bunu açıklasam bir kitap çıkar.
1: Doğru. Çok doğru. Çok doğru.
0: Neyini alasan? Bak şimdi bak bir beytten ben bir sehri halal çıkarttım. Ki üç rübe edebiyatçımız sehri halalın ne olduğunu bilmez.
1: Eyvallah.
0: Bilmez sehri halal. Sizden geçmez ama başkası bilmez nedir. Sehri halal o kelimede iki cümlenin ortasına düşer. Birinci cümleye koy. Bu cümle manası tekmili olur. Esasdaki cümlenin manası azalmaz.
1: Eyvallah.
0: Ama bu yana ikili özel.
1: Aynen.
0: Birincinin azalmaz, ikincinin de tekmil etmez. Aynı manada verir.
1: Oldu.
0: Bunun kiminki, diri oldukça libasım, budur ölsem kefendim. Budur bu yana koy. Aynen.
1: Burada koy, aynen.
0: Abi, avantaj i̇şte. Bu, biz bu tartışmayla geçsek şiir okumak adamım.
1: Vallahi hocam memnuniyetle çünkü zaten bu dünyamız da bizim yani. Bu duygular, bu üskek seviye duygular, Fuzuli kiminler, şey galipler daha efendime diyeyim andığız Nesimini hepsini Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten bunlar işte şiir budur hocam. Yani seni senden alan bir şey, umudu var bir şey, imanım yoktu. Sen benim için bir gazelle geldik o zaman ben amin diyorum. Ve bu işler çok yaşanır. İşte şiir budur.
0: Ben önce senden bir gazel alalım, sonra bir şey açılayım. Yanıma geldi o vaktinde sıkardım benden. Çar ile ben düşeşmedim.
1: Ha.
0: Onu açmayayım sen hocam.
1: Çünkü ben de Çar hocam vaktiyle bilmiyorum bunun üstüne tartıştık be abi işte Çar 4'tü. Bu ata açtı, sudu, torpağıydı, o ne bileyim.
0: Hava.
1: Havada
0: o birisinde
1: o altı da o altı şeşte o altı yönlerdi. Doğru işte be. Bunları vaktiyle çok güzel açıyordu.
0: Beşeki neydi?
1: Bale.
0: Beş. Çar ile pencü şeş.
1: Şeş ha.
0: Dördü dedi.
1: Bale.
0: Altın dedi. Beş neydi?
1: O beşeki de çok
0: ya da o da kalmıyor.
1: Kalmıyor yok.
0: Belki, insanda olan beş ihsas.
1: Beş hazır, beş duyuru. Eyvallah. Çok sağ olun.
0: Çok bir, sağ olun. Ayrı bir şiir Allah senden.
1: Böyle. Bu da aynı Remel'le yazmışım ama bu tamdı hocam. Dört dolu tefeyleyle.
0: 16 hece.
1: Böyle. Femdehanın ey peri. Sen ol petekten bağlı anlat.
0: Femdehanın ey peri sen ol petekten.
1: Bağlı anlat.
0: Bağlı anlat.
1: Le'li yakut ihmirarın. Kül olan ol hala anlat.
0: Bala ve hala.
1: Ahvalımdan da beterdir ol perişan kâkülün yar. Bul satın tek bir perişan haletin ol hala anlat.
0: Allah.
1: Surati divar olubam. Surati divar olubam arızın yad eyledikcem. Lala çar değil, sen bu pünhan, sır sükunum lala anlat. Derdi aşkım, ta'ni nadandan nihan etmek dilersen, gözlerimden abru nisana dönen şallala anlat. Derdi aşkım ta'nilâdandan nihan etmek dilersen, gözlerimden ebru nisana dönen şellale anlat. Gökde zahra tek ışıldar baktı kümbetler rakibin. Gökde zahra tek ışıldar baktı kümbetler rakibin. Gel de gör bu kara baktım. O sonun ikbali anlat.
0: Allah.
1: Gel de gör bu kara baktım. ol sönen ikbalı anlat.
0: Çok güzel. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok güzel bir anlam taşıyan.
1: Eyvallah.
0: Hem güzelliğini gösteren, hem o güzellikten çektiğini gösteren, hem de baka baka.
1: Eyvallah.
0: Yani ikbal da kalmadı. Ben kim anladım? Ağzına sağlık.
1: İşte Redif Hükmüdü hocam, siz malumunuzdaki. Redif insanı yani yönlendirir daha doğrusu. Ama işte burada kalı bazı soyut şeyler var.
0: Hı.
1: Yani bir mesela şimdi bu kolay bir redif.
0: Hı.
1: Anlat. Ama bundan daha zorlar var.
0: Hı.
1: Yani Fuzuli su kasidasında su.
0: Aa.
1: Yani bak ben dolanmam gelmem. Bir gün Ahmet Kümbetleri getirip sen.
0: Ben Fuzuli getirip şey yad etmeye getireceğim.
1: Rahmet ölü amaz buradaydı. Yani buradaydı iş. Biz de şükür ne mutlu yani bir şey artmam. Sürü takip bir hocanın
0: etkileme. Yok estağfurullah. Şerefsizsiniz.
1: Bu şehirlerle umarım ne inşallah nece diğer gövrüze göre olur burada okuduklarımız.
0: Ne haddime.
1: Yok estağfurullah. Sağ olasın. Bir gazel daha istirseniz hoca.
0: Vallahi oksa umumdur Allah'ım. Çünkü sen daha onu açıklamışam sağ olsun bundan ama daha açıklamam özüm ben onu.
1: Yok hocam çok özür dilerim azim. Yok özür dilerim. Buyurun.
0: Yok yok açıklamışım sana çözüm bitti.
1: Allah sizi. Yok hocam ben zaten bak, bunu... bir şey var. Bunu isterim burada da diyeyim. Yani bak bu ne kadar iyi bir insan olduğunuzdan geldi. Yani yok öykünüzde dergi bir iltifatta dergi. Yani ne kadar yorgun olduğumu ben yakından bilirim. Yani Allah hiçbir Allah zaman olsun. Vakti olmadığı zaman. Ama ne de sorulup sizden.
0: İzini bırakmamışım. Hatta ulaşmışım hocam.
1: Ne sorulup ha. Sizden. Sizden oya sorulmayıp cevap vermeyip siz gene tekrar edesiniz. Bu ne kadar bir iyi insan olduğunuzu.
0: Allah'a şükür olsun.
1: Süg olmayasın. Sağ olun.
0: Hocam ilim ihtikar olunmaz.
1: Eyvallah.
0: Yani bir yerde ben bir şeyi bilirsem. Vallahi bunu ben bilmem benim çıkar. Bak indi biraz önce ortamda bir şey dedim sana. Dedim. Bir kitap hazırlamışım sağ olsun. İstilahat Edebiye Muallim Naci'nin senet-i taba 1307. Biz 1448'dayız. 140 yıl ömre. O kitabı. Geçti. Hatta ezilmesin bilgisayara geçtim. Bir nüsku özüm çektim el altı. Çünkü onda okunmuru. Kağıda böyle derim ezilli mecbur kirara koydum özür. Hafız evet. Oldu. Onu özüm diye düşünmüşüm. Onu Cenab-ı Hüçü bir nüsku getirir.
1: Şeref.
0: Yani neye delalet ederim ben? O ilmi yalnızım okuyabilirim. Harada gitsem iftihar ederim diyelim. Biri diyor kardeşim bu bela değil ki bu bela de. Ama bende kaldı bu. Bende kaldı yani. Bende.
1: Maalesef.
0: Ha, millete yani yetirebilmedi mi?
1: Bu çok kötü bir şeydi yani. Bir insan bildiği zaman hiçbir zaman da o bilgini mesela bildiği zaman çünkü o bilgi içinden coşmayıptı. Bu bilginin de özü dağılıp başka yerden. Fa bu bir amanat vermek. Verdiği zaman da bütün zukimin nece diğer hocalar hiçbir zaman bunu bir şey diye kullanmadığınız sizlerden öğrenenlere. Biz de nece diğer bu işi amanet diye düz doğru yapmak için en doğru bir şekilde, bilgili bir şekilde icra etmemiz gerekir.
0: Tabii ki. Yani bu boynumuzun borcu da. Bak o zaman o şeyi açıklayalım. Çünkü şimdi korkarsan bir kimse dener diye. Ben neyse bu bas Ahmet Hoca hiç açıklayalım. Koy millet
1: size açıklayalım.
0: Tabii ki soruldu da benden programların birinde. Dediler bunu açıkla bizim için. Bu bende sığar iki cihandan iki cihana sığmazam. Bir beytinde diri Nesimin'in de tabii ki.
1: Bak.
0: Zerre menem, güneş menem. Çar ile pencu şeş menem. Suratı gör beyan eyle, ben ki beyana sığmazam. Zerre menem, güneş menem insanoğlunun tekvinidir. O yerdeki zerre mende de o. O gökdeki güneş benim çıkıp. O da benim.
1: Eyvallah.
0: Ben o torpak olmasa, o yer olmasa güneş nedir aslında? Kim hiç çıkıyor? Çar ile pencu şeş menem, üç rakam verirdi burada. Tabii ki bu tasavvuf alemindeydi. Çar İnsanın yaşandığı dört unsur, esasi unsurlardı. Sudu, torpağdı, havadı, ateştı. İnsanoğlu, bilirsiniz, Acinas ilminde bir insanlar dört yere bölünü. Kimi savuqdu su təki, kimi hava idi, kimi torpaq kimdi turabi deyirlər özünə. Və o birisi ateş kimin yanar. O dördün şeydi. Pinç ne demekti? İnsanoğlunda beş ehsas organı var. Göz, burun, ağız, kulak, lemiz. O beş tanedir. Şeş naqsıdır. Altı cihetti. Sağ, sol, ök, ense, yukarı, aşağı. Demek ki, kavunda ne varsa ki bunların içindedir. Onlar hapsi benim.
1: Ama manlamanın içine sığmadım.
0: Çünkü o benim içimdedir. Ben onun içinde değilim. Ben ha indi güneş şeydeyim, yer üstündeyim, tamam. Ama yer benim çolum. İnsan oğlunun kıymetini gösterir. Hakikatte ki Allah subhanahu bu da neye işarattı? Ve halakna l-insana fi ahsani taqvim. İnsan oğlunun halkını ne kadar büyük olduğunu göstermek için Allah subhanahu teala o zerrani de, o güneşi de, o her altı yönü de, bu beş ihsas da bana verip de o dört unsurdan.
1: Eyvallah.
0: Ama bu dünya hapsi benim yer alınıp çünkü ben mukaddesem Allah yanında. Oradadır. Ki duyanlar da bunu bilsin. Bu çok tartışma konusu olmuştu vaktinde. İşte bilgimiz de bu kadar.
1: Yo, yani. Allah razı olsun. Çok güzel.
0: Zülfü Amber Ruzi Şeb halım perişan eyledin sen. Bunu benim için göndermişti o zannedersin.
1: Bilmiyorum.
0: Eyledin sen. Böyle bitir redifi. Eyledin
1: İstersen o başkasına geçsin.
0: Yo yo yo yo. Ma, o ben içmişim. Millete içmişim. Hayatım.
1: Sağolsun. Zülfü Amber Ruzi Şeb halım perişan eyledin sen.
0: Hitaptı.
1: Eyvallah. Naz rıftarınla bağırım gör ne virane eyledin sen.
0: Etaptı.
1: Kıydı aşkın zincirinden kami hürriyet alarken kaydı çözdün dar cihana kaydı zindan eyledin sen.
0: Allah. Çok güzel.
1: Aşkın esiriydim hürriydim ama sen aşkın esaretinden mana açtığı zaman bu diyeler hani koskoca dönüyor. Ya dar cihana. Sen indi ben sizin ettim. Aşkın sizininden çıkardandım. Kaydı aşkın zincirinden kami hürriyet alarken kaydı çözdün dar cihana. Kaydı zindan eyledin sen. Başıma gâret kılan ol gamze gaddarın dilerken bahşeden zan çeşmi peykin ya da peyman eyledin sen.
0: Allah. Allah güzel.
1: Gezdi sahra oldu mecnun bir garaz ad eylemek için. Bu mübarek şanımız sen. Onunla yeksan eyledin sen. Biz daha olardı ondan üstünük. O bir at şöhret derdindeydi. Gezdi sahra oldu mecnun bir garaz ad eylemek için. Bu mübarek şanımız sen. Onla yeksan eyledin sen. Bes niçin her vasla kümbetler güzer yar istesem ben. Bes niçin her vasla kümbetler güzer yar istesem ben. Azmi serkuy eyledikçe mehzir envan eyledin sen.
0: Allah. Allah çok güzel. Ağzıya sağlık. Ağzıya sağlık. Ağzıya sağlık. Valla ben yani böyle diyerdim. Bizim cilimizden sonra divan edebiyatı belki eksikliğe gider. Bestiman bunları dinleyenden sonra sizden
1: Allah razı olsun.
0: Eminim yani bizden sonra da divan edebiyatının bayrağını kaldıran insanlarımız var. İnşallah bunlar hiç eksik olmaz. O zaman biraz divandan uzak normal bir şiir alalım.
1: Vallahi hocam şiir işte koşmalar var, hayratlar var. Yani
0: bir koşma okuyak, hürriyatı ahırda okuruk.
1: Böyle. Ben son zamanlarda bunu da hocam besteledi zannımca kardeşimiz. Verdim bir kardeşe Ömer Muayyed kardeşimize. Çok güzel besteler yapıyor. Yengi, şiveler.
0: Köyün hükümetler?
1: Yok.
0: Bir şiir vardı köyün hükümetler.
1: He, hükümetler üzerine bir şiirim var. İsterse onu
0: güzel köyün kümbetlerine yani. Tamam? Ha. Bir böyle şey yazılır. Sen naksın oksa
1: Allah razı
0: bizim kulaklarımızı temizle seni. Yani.
1: Gözlük olmadığına kusura bakma. Görmüyorum. Ey. Bu biraz bizim indi toplumda biraz aşktan her ayrılan çok sertcesine yara saldır.
0: Tamam.
1: Sanki o yar özüden olduğu sürece vefalıdır. Ayrıldığı zaman vefasızdı. Hı hı. İşte tam bu divan edebiyatından bir cevap getirmişim. Hı. Bizim halk edebiyatı. Olmaz. Yar ezer, kırar, dağıdı sen de memnunsun.
0: Bela bela.
1: Tamam. Yok. Benim yanımda da ufalı değil.
0: Canı canan istemiş. Vermemek olmaz. Eydol.
1: Ne dize aileyelim. Olmaz. Bir havada de
0: iyi.
1: Hocama diyeyim yani Fuzuli'nin çok şey var burada. Hasılım yoksa köyünde beladan gayri. Garazım yok rah aşkında fenadan gayri. Hedir memnun han elde ne ettim aşkı beladan rezaletten bade. Ama dur. Ben deme sitem edir aşktan nah gelip zaten memnun garazım bu aşkta bitmek için. Pişmanlık adını koymuşum. Hmm. Bak bir seven insan gerçek seven yani bu hayalın hayal ürünü daha iyi. Hiç haksı yok yani.
0: Yani hayatından geçmeyip hiç, sen diyesen.
1: Bir şey diyeyim hocam.
0: E?
1: Nadir yerlerde hayatımdan sızıp. İnansan hocam. Hmm. Yani bilmiyorum ben şehirlerim beladı. Nadiren hayatımdan sızıp ben de anka stopu.
0: Peki bir tane bak Ahmet efendim. Vallahi burada ben sağdan uyumadım.
1: İşte budur ben gerçek budur.
0: Severim. Terk ederim.
1: Böyle.
0: Veya terk olmam.
1: Eyvallah.
0: Dağlanmam.
1: Eyvallah.
0: Onu da şehir yazarım.
1: E tamam.
0: İsterim şehir yazarım. Bir de giderim severim. Bir çarem yok.
1: Ustadım sen, ustadım her insanın bir, her ilhamın bir yemeği var. Sen oradan yemeği uysan.
0: İşte budur.
1: Vakitten.
0: Ha budur.
1: Ben derim senin. Budur. Vakıen budur. Yani umudu şehirlerime eleştirsem %10'u 15'i gerçek hayatımlandı. Hı. Ben bunu bu modern bir şekilde haz ettim ki fikir burada arz edin.
0: Buyurun.
1: Ben özellerimden bir aşkı yaktım. Bin pişman olsam da ne faydası var? Bir ina doğruna gittikçe battım. Kahrimden ölsem de ne faydası var? Yalnızlık her gece koynumda çağlar. Gözyaşlarım durmaz, yollarım dağlar. Sensiz paramparça, içim kan ağlar. Yalandan gülsem de ne faydası var? Her haraya baksam üzü her yerde. Yıldız kimin doğar, gözü her yerde. Dokunuşu, koku, izi her yerde. Geçmişi silsem de ne faydası var? Sevan yar uğrunda ölmesi gerek. Konca kimin açıp solması gerek. İlk günden yar kadirin bilmesi gerek. Ben indi bilsem de ne faydası var? Ben indi bilsem de ne faydası var? Böyle bir pişmanlık, bir sevanın pişmanlığı.
0: Ama bu sondaki işi sen özü kattın.
1: Ne hocam?
0: Sonda men indi. Sen indi bilsen de ne? Çünkü sen onu etabı etsen. Bence yani, sen indi bilsen de ne?
1: Ahır başta men özellerim ne?
0: He.
1: Mene. Böyle baş, konu böyle başlar, böyle bitsin. Yani bir kişiyi nesihat etmirem, övgüt etmirem. Bu bir pişman sevanın halı. Çünkü dediğim kimin ilk başta yani bizim indi görürüm yani çok ses. Şairler sertti, besteler de.
0: Valla sert.
1: Sert sözler.
0: Ne de baba bu.
1: Yani
0: bu,
1: yarı yandı.
0: Bu kızları seviyoruz, ondan sonra da dağılırlar bize.
1: Vallahi
0: mecbur
1: hocam,
0: kalıp işte, şair yazır. Ne de yani?
1: İşte ahır bir şekilde olmaz. Olmaz bir şekilde. O dağı hiç sen seviyorsan olsun.
0: Tabii ki.
1: Tamam.
0: Tabii ki.
1: O dağsız.
0: İnan.
1: Yani her şeyde uyduğu insana ne kıymeti var? Ne dağdı var?
0: Kaç o dağ hocam.
1: Dağva etmedi, lagu etmedi, küsmedi.
0: Ondan daha önemlisi. Ondan daha önemlisi dağlanmasa vesalın kadrini bilmesi.
1: Aman bir böyle bir şiirimde direm. İlahi cahildir kümbetler. Hala bilmez esrari aşk. Arif hicran olmayınca vasıl ona envan eyleme. Yani çok doğru.
0: Yani dağlamasın, ben bir deneni sevdim. Ben. Gizliden sevdim, eşkar sevdim. İster dedim, ister ben. Demedim. Ben. Tamam. Sonuçta bir sevda var orta yerde. Ürek yakan, göz ezen. Eydi, o beni eğer incitmezse, demek ki bende duygu yoktu zaten. Duygum yoktu. Ben bunu seviyorum. Eydi, bu beni incitmezse, ha gedim oturum bakımızdan sevdasının ne kıymeti kaldı. O beni incitmezse bilmem bu var. Bak felsefetil vücuttu bu. Bu felsefetil vücuttu. Bak bir şehirde direm. Esiri çeşminem ey yer perişandır aşkta halim. Gözümün esiriyem ey sevgilim. Aşkta halim çok perişandır. Fırakın derdi yüzünden dal olmuş şu elif dalı. İlk dal, dal harfi. Ne bir gayri tarikim var ki varım cennete doğru. Ne şanım var, ne sanım var, ne destimde mülküm alım. Ne bir köşkü sarayım var ki oğlunda fida olsun. Ne simuzer, ne kenzim var, ne kasım yar seni alım. Ne lokmanım, ne bir sultan, ne bir mülke emirim ben. Ne ecdattan mirasım var, ne deccaldan güzel falım. Allah. Nasıl dönsem, nasıl baksam ki el bir, ki el bir baş, bir Allah'ım.
1: La ilahe illallah.
0: Nasıl dönsem, nasıl baksam ki el bir baş, bir Allah'ım. Işıksız dembeden vaktim yüzündür her şer hilalım. Allah. Nasıl dönsün gönül senden kesensin ömrüme şem'e. Nasıl dönsün gönül senden kesensin ömrüme şem'e. Küçük kerem gezer ağlar nasıl gayre gönül sağlık.
1: Allah. Allah sağlık.
0: Bu ayrılık olmazsa böyle. O sağlığın kadri olmaz hocam.
1: Bak hocam bilirsen nece tabii tabii. İnsan bir işin subhanallah kadrini bilmez onun zafasını çekmez.
0: Tabii ki.
1: İşte öyledir. Burada diş. Bak bu şem'e dedu.
0: Eğer o şem'e malında isterim. Ha sen bana bakma.
1: Sağ hayat. Ol.
0: Ben oradan okey almışım desem 5 dakika diyorlar git. Desem 10 dakika diyorlar git.
1: Eyvallah. Sağ olsunlar olur da
0: zaten. Ağa biraz vasfım var çünkü yönetmen şeydi. Amım oldu Ali.
1: Çok iyi. Çok iyi. Hocam şem'e bir mumla konuşurum. Acaba ne kadar bu mumu ifade edebilmişim? O da aziz millete kalı. Sizi utaki hocaya huzurunda.
0: Güzel.
1: Direm dil süzanimden haberdar. Özge yok. Ancak şem'e. Mu'yi serden çıkmış ahım. İbret olsun. Bak şem'e.
0: Güzel.
1: İhtiraz et. Almasın başın. Sakın gönlüm al. Gerçeker ahım selin dıl hasretin eşvak şem'e.
0: Allah.
1: Kayıt olduram. Bir ah çekerim kelle uçurduram.
0: İhtiraz et he.
1: Hemdem oldu her şebi hicran mene zerk akülün. O sarı saçlarım bataşındırım. Hemdem oldu her şebi hicran bana zer kâkülün. Afitabın sökmeden yoktur sana durak şem. Göz yaşım gönlüm yakar. Olmaz yaşınla bir kıyas. Sen yaşınla anca kavrak ile parmak yakşam. Benim gözüm yaşı, suyum, akan yaşım, gevrimdak, gevrimdaklar. Sen uçancak parmak, kağıt, muma direm. Yaş farkı. Ömür bir harım uzanır, kaş ersem sen kimin?
0: Temenni.
1: Dökülürken gözlerimden katrayı barrak şame.
0: Allah, Allah.
1: Sen o yaşı akır, hozik canı. Ağdıkça ömrü kısal. Ben eksem. Ben yaş töktüksem arsız ömür uzanır. Ömür bir ağrım uzağıdır. Kâş ersem sen kimi? Dökülürken gözlerimden katrayı barrak şem. Hem nihanım koymadı cemiyetim var olmaya. Hı. Subah çöksün, senle dahi hak olur fur akşam.
0: Allah.
1: İşte gündüzler yatar, istirahat eder o malum ya, taşım sönmez.
0: O istirahat da yok.
1: Ben 24 saat o bez gecelerdi. Firkati gam, her şeb oldun gam ki sar kümbetlere. Bir eyvallah kalıp bu mumun. Yine bir eşit nezediyar oturup bir instimamın bu şekilde. Fırkati gam her şeb oldun gamkisar kümbetlere. Bir vefadır ger vefa ehlin unutmamak şemimi.
0: Allah.
1: Vefasızlık. Sen unutma. Geceler memnunsun. Sırrıma şikayet etmesen. Yandıkça mı yanızan daha dost ne de olur.
0: Çok güzel. Allah. Ama farklar da çok
1: zor. Tabii oldu. Tabii.
0: Güzel bir tasavvur var içinde. Yani.
1: Böyle.
0: Tebrik ederim.
1: Allah o kadar razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Var olsun hocam.
0: Bu ayrılı bir yabancı olan ama bazen seni yabancı ettiri ama dilin yüreğin yandığından o kadar edebiyata dıl diye arkadaşlar. İnsanın yüreğinin yandığından çıkar bazen. Normal koşma şiirlerinden birisi sen benim yanımda bir yabancısın. Bir bak onu ben nece diyorum, ne için diyorum özde yabancısın, mene neler etti, sonunda da ben koyup gitti.
1: Çok vefalı.
0: Ha zaten her şey kul şeyiz, an hadi yengilimizi de bu anlandı. Bir yabancı şehrin okuyak.
1: Seve seve dinler hocam.
0: Sevdalı yürekten gözünü yum git.
1: Sevdalı?
0: Sevdalı. Ha. Yürekten gözünü yum git. Sen benim yanımda bir yabancısın. İstersin canımı toprağa göm git. Sen benim yanımda bir yabancısın. Gönlümde kederden saray yaparsın. Bir gün gönül ahın sen de taparsın. İsterse seni de toprağa kaparsın. Sen benim yanımda bir yabancısın. Feleğin okuna uğrasın canın, gözünden dizine aksın el kanın. Feleğin okuna uğrasın canın, gözünden dizine aksın al kanın. Dağlasın içini her gün vicdanın. Sen benim yanımda bir yabancısın. İsterse günlerin ah ile dolsun. İsterse güllerin saralsın solsun. İsterse gönlüne figan yol vursun. Sen benim yanımda bir yabancısın. Bülbül yüz çevirsin çiçeklerinden. Siyah sular insin bebeklerinden. Dilerim mahrum kal dileklerinden. Sen benim yanımda bir yabancısın. Sen benim yanımda bir yabancısın.
1: Ağzım sağ ol hocam. Ve sen benim yanımda, sen bundan böyle, çünkü sevirdi gözüm bundan bele yabancısın. Olsaydı acana görüşürdü.
0: O zamana kalırdı usta. O burada zaman açıldı. Ben benim. Ama sen ama, bundan böyle zamana koydun özü.
1: Ama afuza sığınarak. Yani biz burada bir nece diğer bir şeyi anlamak için
0: soruyoruz. Tabii.
1: Çünkü girişlerde bir tanıdığı birisiydi.
0: Tabii.
1: Ama tabii. Sen benim acaba bu yanuda evvelden yabancıydı?
0: Yok. Burada bir tek nokta var. Siz dediğiniz doğrudu. Ama mumunu ha zaman deseydim. Deseydim sevgimi bile bile bunu etti mene, o zaman benim sevgimi kırdığı o günden mene yabancı oldu. Ama bu sevgiden bahsedir uzaktan uzağa.
1: Bilirim. Ben özbilsen Necati. Ben
0: bana göre bir yabancısan. Dünyaya göre ben sana göre bir yabancıyım. Ama ben sevuram yani elimde de ege. Benim sevdamın kadrini bilmeden. Eyvallah. Benimle bir görüşmeden.
1: Ne olur ondan sonra?
0: Ondan sonra beni üst çevirip bir bilirsen sevuram. Ama bir konuşma yok çünkü hakkı da. Hakkı bir kısadan yazdım. Ben. Üç il ilgimiz, ilişkimiz olmak üstüne birbirimizi bas kapıda geçerden görerdik bu kadar. Ne öz seraçtı ne ben seraçtım. Üç yıl sonra gitti vardı.
1: Ya işte üstadım yani bak açık zaman dediği zaman yani
0: açık
1: çeşitli manalara dokudu. Yani sen benim yabancımsın bu manada.
0: Tabii tabii koy aşağıdan da.
1: Yok benim yabancım. Benim yabancım.
0: Sen benim yanımda artık bir yabancısın.
1: Sıd bir ekti. Garibim. Yabancım. Ne adam garip temsil oldu. İşte böyle bir manalara dokunu. Bak sonra göz alıp.
0: Çok sağ olun. Sağ olun. Ben de
1: işte bana çok bir zaman.
0: Notuva da çok saygım var.
1: Allah razı olsun.
0: Ama sizi o notuzu yaparsam bundan böyle bana bir yabancısın.
1: Sen bundan böyle. Çünkü
0: bir zaman koymuş oldu.
1: Zamanı koy çünkü içinde konuştukları olaylar sana ait olan bir kişiydi. O bu sevda var ara yerde.
0: Var ama benim içimde ay, var.
1: Bilirim sen
0: bir konuşma var. Yok, itiraf yok.
1: İşte hocam. Ben bunu isterim açıklayasan ta ki açık bir şekilde olsun.
0: Gerçekten yani itiraf yoktu. Evet. Göz göze bakırız. O sana aşıktı.
1: Yani ile diliden desin seviyorum seni.
0: Yok abi ermek olmaz onda. Dese seviyorum kıymeti kalmaz da.
1: Teymur Abdülaziz Semin Bayatüz bin Rahmet o ustadımızın görme. Hazretim yatırım rahmet gönderim. O onun ta ki bir zat. Bekler dilden bekleyecek.
0: Onun için ben
1: hoca
0: Koreyat'ta konuştum.
1: Alo sağlık, ürek ve itap.
0: Allah razı olsun senden.
1: Azim sen hocam. Bilmem. Böyle.
0: Ne güzel neysen? Bir şey. Neye var oku men?
1: Hoyratı var, gazel var ne esiz? Yani ben burada gelmişim hizmet etmeye. Eğer gazelden doyup sağız biz şey edelim.
0: Bunu adedi bu ezin. O zaman hoyrata geçer.
1: Hoyrata geçer.
0: Ben tabii ki yani su şelavuzdan doymuram.
1: Allah razı olsun.
0: Onu çocuğu şey ağzına giden kerak kimin değil mi? Kaynanım yanına giydirem. Kolettuğum hani bir program.
1: Hara,
0: köprüye getirdim.
1: Allah razı olsun. İyi kelli eder. Ben de zayıfım bir şeyler öldüğümde.
0: Valla Türkmenler razı olsun. Kaynanadan korkarsın.
1: Şimdi bozsun böyle. Ne daha? Kalkak buna bir program ayır bu hakikate. Hocam direm şirin dili baldan sor. Kareleri aldan sor. Felakin tepmesini veren olmuş. Daldan sor.
0: Allah.
1: Al yanağı ataşın küle dönmüş kaldan sor.
0: Allah çok güzel, çok güzel.
1: Deme onu safa gördüm. Çok çektim. Cafa gördüm. Ne bir dosttan teselli, ne yerden afa gördüm.
0: Allah Allah. Yar zehir etti bu balım. Kırdı bu elif dalım. Eseğimi sen bir yakamsan, koy biraz nefes alıp.
1: Çevirip yolu zilfu. Fermanım oğlu zilfu. Saçı buğda takılı, sümbülü dolu zilfu.
0: Güzel.
1: Yıklısan gene gözler. Kıysen mene gözler. O bahtımın yoksundan nakşası sana gözler.
0: O da güzel. O da güzel. Bele yar kan çıkmasın. Bele yar
1: kan
0: çıkmasın. Çıkarsa yan çıkmasın. Dağlayan dağ rahmine. Et yansın. Can çıkmasın.
1: Allah.
0: Dağlımı felek büktü dalımı.
1: Dağlımı.
0: Rüzgarın ne suçu var? Balta kesti dalımı.
1: Allah, Allah, Allah, Allah. Keman çal neyden başka?
0: Güzel.
1: Güzel seç. Aydan başka. Keman çal neyden başka? Ben güzel seç. Yok rica ederim.
0: Özür dilerim. Okumam.
1: keman çal naydan başka gözel set, aydan başka. Bak tölü bir gevul arsız, neyim var o aydan başka?
0: Allah, yar ayı, gün günü yer, ay ayı, gün günü yer,
1: ay ayı.
0: Ay ayı. Yardan ayı bir koydum, yar ay çıktı, ay,
1: yar,
0: ayı.
1: Ay ayı. Fitilim yağçı yanır, sönmez, çırakçı yanır. Fitilim yağçı yanır, sönmez, çırakçı yanır. Bülbül yüz bağ dolaştı, hele köbağçı yanır.
0: Allah.
1: Sen varsan, sen tapısan,
0: sen
1: varsan. Kalbimi yüz parça ettim, her yüzünde sen varsan.
0: Allah, Allah, çok güzel.
1: Alsa dalar, yer gevlim, alsa dalar. Gir boş kümbet gevlime, bir hu çek.
0: Alsa dalar.
1: Alsa dalar. Bir yaş senden, uşağım, bir yaş. Senden.
0: Ben Zudan Bey'i de seviyorum sen, iyi.
1: Bir yaş senden. Direkt sana vakatim bir şey yoktu. Sen şu an kalmadın.
0: Bir yaş senden.
1: Bir yaş senden. Beyügem. Koybelos.
0: Bu oğlu.
1: Bir yaş senden. Uşağım bir yaş senden. Derdim desem daş yığlar. Ahmır bir yaş senden.
0: Yaşı yak. Ben. Karıştırmaz yaşı.
1: Yak.
0: Kız hey zalim, kızı zalim. Ben sevsem seni öllem. Sen sev beni yaşa.
1: Allah, Allah, Allah. Hoca derim çek ataşım, yanıram.
0: Çek.
1: Çek ataşım. Yalan gözyaşları ulan, sönmez gerçek ataşım.
0: Çok güzel. Sağ ol. Ekten, ekten.
1: Ekt böyle.
0: Ekten. Ha. Yaşa kar, gördüm düşüp yaşa kar. Her gözüme bakandım. Gözlerimden yaş akar, dedim bağımda gül ol, demedim kal yaşa, kar.
1: Allah Allah Allah, çok yaşadın o zaman.
0: Allah razı olsun. Doldu ya hele. Ha biraz da fazla vakti, ben bildim fazla vakti aldım, bitmez çünkü.
1: Sağ olasın.
0: Allah senden razı olsun.
1: Allah cümlemizden.
0: Bugün bizimle beraber eşlik eden çok değerli bir kızımız.
1: Çok, Allah razı olsun.
0: Gerçekten benimle çok yorulu programlardan.
1: Allah var etsin.
0: Allah baktan açık etsin.
1: Amin.
0: Öz güzelliği kiminde güzel etsin baktığını.
1: Amin.
0: Dünya Bulut ablam ve Alican kardeşim her zaman böyle hoşlarına giden de programı uzadılar. Mene demezler bir kere bakalım Allah bir saat yani bir saat 10 dakika giydim.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Allah sizden de özlerinden de razı olsun. Kırmadınız bizi geldiğiniz buram. Ama fikri var koy. Bir program daha yapar.
1: Vallahi hocam siz bir şereftir Mehmet. Memnuniyetle. Umarık da inşallah neze der bir ülke olmadık. Bir
0: yok, şey yok, olmadı hocam. Tam tersine.
1: Allah razı olsun.
0: Bizim bir küçük bir nahoş adetimiz var.
1: Bize o da hoştu.
0: Misafir gelene
1: o da hoştu.
0: Kitap armağanı verir.
1: Eminden nahoş adet. Allah herkese nasip etsin.
0: Özürsen biri sen belagatta şey var. Akiz.
1: Tabii.
0: Bu da bozadı da.
1: Bilmem ne diysen, bilmem ne diyecek.
0: şair olduğu için.
1: Allah razı olsun.
0: Güzel. Hani bir Fuzuli hakkında yazılan yazılar. Rahmetli Atatarzı Başı'nın.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Erbil şairleri Atatarzı Başı'nın. Bir de büyük şairimiz Rıza Çolakoğlu'nun şiir defterleri.
1: Ne güzel.
0: Bir de Türkmen, tabii ki bunlar Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan armağandı şairlerimize. Bir de özden beraber iki dergi, son sayı ve geçen sayılarda birisi.
1: Eyvallah.
0: Size armağandı.
1: Sağ ol,
0: sağ olun, bizden kabul et. Sağ ol,
1: ne diyeyim, memnuniyetle.
0: Gerçekten şeref verdi. Güzel bir program geçirdim ben.
1: O şeref
0: haftada bir üstüne.
1: Sağ olsun.
0: Geçen hafta Karavahap'tan bugün siz buradan güzel bir program geçtik. Fikrim yerinde, zavkım yerinde çünkü hissederim millete bir şey verebildik.
1: Umarık, temennimiz.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Çok tekrar teşekkür ederim.
1: Biz de
0: zamanımız bittiği için. Sevgili izleyicilerimiz, ister Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan, ister Facebook sayfalarından bizi izleyen, inşallah size menfaati olan bir bilgiler getirebildik bazı şeylerde. Bir saat 10 dakika süresinde elimizden geldiği kadar büyük kardeşimiz Ahmet Kündükler'i tanıtmaya çalıştık. O güzel şiiriden, o nazikane görüşüden. İnşallah gelecek program yeni bir edebiyatçıdan, Edebi Sayfalar programının hazırlayan ve sunanın ben Timur Bayatlı'nın saygı selamını kabul edin. Dünya Bulut'un saygı selamını kabul edin. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.
2: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
3: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gönül.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Neden sonra gelip sen? Neden sonra gelip sen? Gönlümden sildim seni. Bunca yıl derdi çekti. Çürüttüm şirin canım. Daha sana inanmam. Daha sana inanmam. Diçme malum sana. Diçme malum sana.

Karanlıklar içinde kayboldum yine sensiz her gece. Çığlıklar duydum beynimde. Uyandır beni bu kabustan. Gece ve sen bir deniz. Bir yanda deniz. Bir yanda güneş. Cehennem. Sen. Ben. Yıka beni gözyaşlarında. Kavur beni teninin sıcaklığında. Uyandır beni bu kabustan.

0: haykırsam çocuk gibi.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

son şişeyi de hakladık Ago. Mezemiz de tükendi böylece. Sustur artık bu kaseti. Deşmesin amanlı şarkılar yüreğimizi. Bir of daha çekmeyeyim şu kavanoz dipli dünyaya Ago. Ah Ago ah. Çekmesen dayanır mı yürek? Çekmesen biter mi ömür be? Bir kere düşmüşüz, bir kere yanmışız Allah'ına kadar. Ne anlar halimizden süt kuzuları, ne anlar derdimizden beyefendiler. Sen hepsini sil defterinden, en kralına çizgi çek be Agop.

Agop o. Masama onu getir. Hasretim dinsin artık. Zaten azgın boğaları gibi içimde tepiniyor yalnızlık. O yoksa az acılı bir sevda getir masama. Bıktım bu zehir zıkkım sevdalardan. İhaneti az bir gece koy önüme. Buzları da kadihime değil yüreğime dök bu gece. Hilesiz, maskesiz dertleşelim seninle. Zaten bıçak çekiyor her gece bana hatıralar. Sıkıştırıp beni bir köşeye ya onu bul ya da bizi rahat bırak diye. Ah Ago, ah! İçim yanıyor içim. Benzine bulanmış fitil gibiyim. Gözlerimin musluğunu bir açsam gözyaşlarım beni boğacak. Boş ver sigarayı tütünü Agop. Son kibriti üstüme çak. Gönlümce yanayım bu gece. Oldu olacak. Oy dibi delik dünya oy. Nasıl da harcıyoruz gençliğimizi. Nasıl da can çekişiyor umutlarımız. Oysa kan ter içinde taşıdık biz ne ayrılıkları. Kitabını yazdık biz ne yalnızlıkların. Ne fotoğraflarını çektik bir bilsen Agop. O yüzsüz suratların. Anlayacağım ne acılar çekmiş, ne günler görmüşüz. Sözde yaşamak diyorlar buna Agop. Yaşamak buysa biz çoktan ölmüşüz. Gel gör ki ağlayanımız bile yok. Anlamadım gitti be Agop, anlamadım gitti be. Sevgili çok da bu alemde, niye bir dostumuz yok, niye hiç dostumuz yok? Ah Agop, ah, ah kavanoz dipli dünya, ah.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM'den sevgilerle değerli dostlarımız, yayınımız Türk sanat müziğiyle devam ediyor.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله seni sevmek bir kara sevdadır benim için yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için Tek amacım nasip ederse eğer yaradan cennette gül cemalini görebilmek için ya Resulallah bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için ben sana kara sevdalıyım Allah için Allah için.